0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah iman edip salih ameller işleyenleri içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacak. Orada altından bileziklerle, incilerle süsleneceklerdir. Oradaki giysileri ise ipektir. Onlar hem sözün hoş olanına ulaştırılmışlar, hem de övgüye layık olan Allah'ın yoluna iletilmişlerdir. İnkar edenler ile Allah'ın yolundan ve içinde yerli, misafir, bütün insanları eşit kıldığımız Mescid-i Haram'dan alıkoyanlar azabı hak etmişlerdir. Kim de orada zulmederek haktan sapmak isterse biz ona elem dolu bir azaptan tattıracağız. Hani biz İbrahim'e Kabe'nin yerini, bana hiçbir şeyi ortak koşma, evimi tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için temizle diye belirlemiştik. İnsanlar arasında haccı ilan et ki gerek yaya olarak gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler. Gelsinler ki kendilerine ait bir takım menfaatlere şahit olsunlar ve Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine belli günlerde onları kurban ederken Allah'ın adını ansınlar. Artık onlardan siz de yiyin, yoksula fakire de yedirin. Sonra kirlerini gidersinler, adaklarını yerine getirsinler ve Beyt-i Atik'i, Kabe'yi tavaf etsinler. Bu böyle. Kim Allah'ın hükümlerine saygı gösterirse bu Rabbi katında kendisi için bir hayırdır. Haramlığı size okunanların, bildirilenlerin dışında bütün hayvanlar size helal kılındı. Artık putlara tapma pisliğinden kaçının, yalan sözden kaçının. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

Ya Rab, ya Rab. Semaların sahibi sensin, arzın sahibi sensin. İnsanlığı yaratan sensin, yaşatan sensin, rızıklandıran sensin. Günah toplumuna dünyayı çevirmek isteyen zalimlerin, münkirlerin, inkarcıların yapmak istedikleri sence malum. Senin arzında, senin verdiğin nimetlerden en geniş şekilde istifade ettikleri halde, senin arzında, senin öngördüğün hayatın yaşanmasını engellemek için şeytani tuzaklar üzerine tuzaklar kuranların tuzağına düşmekten bütün ümmeti Muhammed'i ve bütün insanlığı sen koru, muhafaza eyle ya Rab. Muhafaza eyle ya Rab. Senin indirdiğin kitaba göre tanzim edeceğimiz bir hayatı, Müslümanca bir hayatı, Kur'an ve sünnete uygun bir hayatı tanzim etmeyi ve ona göre hayatımızı sürdürmeyi cümlemize nasip eyle. Bunun imkanlarını bize bahşeyle. Lütfeyle, kerem eyle, ikram eyle ya Rab. İkram eyle ya Rab.

Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Yunus Suresi 1-10. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar hikmet dolu kitabın ayetleridir. İçlerinden bir adama insanları uyar ve iman edenlere Rableri katında kendileri için bir doğruluk makamı bulunduğunu müjdele diye vahyetmemiz insanlar için şaşılacak bir şey mi oldu ki o kafirler bu elbette apaçık bir sihirbazdır dediler. Şüphesiz ki Rabbiniz gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratan, sonra da arşa kurulup işleri yerli yerince düzene koyan Allah'tır. Onun izni olmaksızın hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte o Rabbiniz Allah'tır. O halde ona kulluk edin. Hala düşünmüyor musunuz? Hepinizin dönüşü ancak onadır. Allah bunu bir gerçek olarak vaat etmiştir. Şüphesiz o yaratmayı yapar, sonra iman edip salih ameller işleyenleri adaletle mükafatlandırmak için onu yaratmayı tekrar eder. Kafirlere gelince, inkar etmek

0: olduklarından dolayı onlar için kaynar sudan bir içki ve elem dolu bir azap vardır. O güneşi bir ışık kaynağı, ayı da geceliğin bir aydınlık kaynağı kılan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için ona menziller takdir edendir. Allah bunları boş yere değil, ancak gerçekle hikmeti gereğince yaratmıştır. O ayetlerini bilen bir topluma ayrı ayrı açıklamaktadır. Şüphesiz gece ve gündüzün ard arda değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. Şüphesiz bize kavuşacağını ummayan ve dünya hayatına razı olup onunla yetinerek tatmin olan kimselerle ayetlerimizden gafil olanlar var ya, işte onların kazanmakta oldukları günahlar yüzünden varacakları yer ateştir. Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde atlarından ırmaklar akar. Bunların oradaki duaları, "Seni eksikliklerden uzak tutarız Allah'ım." Aralarındaki esenlik dilekleri, "Selam." Dualarının sonu ise, "Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur." sözleridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an'ın koruyucusu Allah'tır. Ona ne önünden ne de ardından batıl gelemez. O hüküm ve hikmet sahibi, övülmeye layık olan Allah tarafından indirilmiştir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Talak Suresi 8 ila 12. Ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nice kentlerin halkı Rablerinin ve onun elçilerinin emrinden uzaklaşıp azdılar. Bu yüzden kendilerini çetin bir hesaba çektik ve görülmedik bir azaba çarptırdık. Böylece yaptıklarının cezasını tattılar ve işlerinin sonu tam bir hüsran oldu. Allah ahirette onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde ey iman etmiş olan akıl sahipleri, Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah size bir zikir, Kur'an indirdi. İman edip salih amel işleyenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size Allah'ın apaçık ayetlerini okuyan bir peygamber gönderdi. Kim Allah'a inanır ve salih bir amel işlerse Allah onu içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. Allah gerçekten ona güzel bir rızık vermiştir. Allah yedi göğü ve yerden bir o kadarını da yaratandır. Allah'ın emri bunlar arasından inip durmaktadır ki Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Abese Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine o ama geldi diye peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü. Ey Muhammed, ne bilirsin, belki de o arınacak yahut öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecek. Kendini muhtaç hissetmeyene gelince sen ona yöneliyorsun. İstemiyorsa onun arınmamasından sana ne? Allah'a karşı derin bir saygıyla, korku içinde koşarak sana geleni ise bırakıp ona aldırmıyorsun. Hayır, böyle yapma. Çünkü bu Kur'an bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O şerefli ve sadık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sayfalardadır. Kahrolası inkarcı insan. Ne nankördür o. Allah onu hangi şeyden yarattı? Az bir sudan, meniden. Onu yarattı ve ona ölçülü bir şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü ve kabre koydu. Sonra dilediği vakit onu diriltir. Hayır, hayır. O Allah'ın kendisine emrettiğini yerine getirmedi. İman etmedi. Her şeyden önce insan yediği yemeğine bir baksın. Gerçekten biz yağmuru bol bol yağdırdık. Sonra toprağı iyiden iyiye yardık. Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık. Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün, kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır. O gün bir takım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar. Gülerler, sevinirler. O gün nice yüzler de vardır ki toz toprak içindedirler. Onları bir siyahlık bürür. İşte onlar kafirlerdir. Günaha dalanlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Yusuf Suresi 43 ila 49. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kral, ben rüyamda 7 semiz ineği, 7 zayıf ineğin yediğini, ayrıca 7 yeşil başak ve 7 de kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler! Eğer rüya yorumluyorsanız, rüyamı bana yorumlayın dedi. Dediler ki, bunlar karma karışık düşlerdir. Biz böyle düşlerin yorumunu bilmiyoruz. Zindandaki 2 kişiden kurtulmuş olanı, nice zamandan sonra Yusuf'u hatırladı ve ben size onun yorumunu haber veririm. Hemen beni zindana gönderin dedi. Zindana varınca, Yusuf, ey doğru sözlü, rüyada 7 semiz ineği 7 zayıf ineğin yemesi, bir de 7 yeşil başakla diğer 7 kuru başak hakkında bize yorum yap. Ümid ederim ki vereceğin bilgiyle insanlara dönerim de onlar da senin değerini bilirler dedi. Yusuf dedi ki, 7 yıl adetiniz üzere ekin ekeceksiniz. Yiyeceğiniz az bir miktar hariç, biçtiklerinizi başağında bırakın. Sonra bunun ardından 7 kurak yıl gelecek, saklayacağınız az bir miktar hariç, bu yıllar için biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek. Sonra bunun ardından insanların yağmura kavuşacağı bir yıl gelecek. O zaman bol rızka kavuşup şıra ve yağ sıkacaklar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an düşündürür.
2: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Alpcan Çelik. Duha ve İnşirah Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Kuşluk vaktine andolsun. Karanlık çöktüğü vakit geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme, sakın isteyeni azarlama. Rabbinin nimetine gelince işte onu anlat. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed, senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Bu Kur'an insanlar için kalp gözlerini açacak bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis ve duaları dinleyerek sorularınıza net cevaplar bulmak için Vav Radyo size yeter. Cep telefonunuzda, arabanızda, evinizde ve Türkiye'nin her yerinde Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Alemlerin Rabbi Allah Celle Celaluhu, münafıklık ve alametleriyle ilgili hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Bakara Suresi 15. Ayet.
0: Gerçekte Allah onlarla alay eder. Alaylarından dolayı onları cezalandırır. Azgınlıkları içinde bocalayıp dururlarken onlara mühlet verir.
4: Nisa Suresi 142 ve 143. Ayetler.
6: Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı pek az anarlar. Onlar küfürle iman arasında bocalayıp dururlar. Ne bunlara, müminlere, ne de şunlara, kafirlere bağlanırlar. Allah kimi saptırırsa ona asla bir çıkar yol bulamazsın.
4: Bakara Suresi 17. Ayet.
7: Onların durumu geceliğin ateş yakan kimsenin durumuna benzer. Ateş tam çevresini aydınlattığı sırada Allah ışıklarını yok ediverir de onları göremez bir şekilde karanlıklar içinde bırakıverir.
4: Tevbe Suresi 42. Ayet.
8: Eğer yakın bir dünya menfaati ve kolay bir yolculuk olsaydı, sefere katılmayan münafıklar da mutlaka sana uyarlardı. Fakat meşakkatli yol onlara uzak geldi. Gerçi onlar eğer gücümüz yetseydi elbette sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Onlar kendilerini helake sürüklüyorlar. Allah biliyor ki onlar kesinlikle yalancıdırlar.
4: Bakara Suresi 264. Ayet.
9: Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisini çıplak bıraktığı bir kayanın durumu gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah, kafirler topluluğunu hidayete erdirmez.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: sesi Wow Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Coşar. Neml Suresi 59 ila 66. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed, de ki: hamd Allah'a mahsustur. Selam onun seçtiği kullarına. Allah mı daha hayırlıdır, yoksa onların ortak koştukları mı? Yahut gökleri ve yeri yaratan ve size gökten yağmur indirip onunla ağaçlarını sizin yetiştiremeyeceğiniz gönül alıcı güzel bahçeler meydana getiren mi? Allah'la birlikte başka ilah mı var? Hayır, onlar Allah'a eş tutan bir kavimdir. Yahut yeryüzünü karar kılma yeri yapan, içinde nehirler akıtan, onun için oturaklı dağlar yapan ve iki denizin arasına bir engel koyan mı? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Hayır, onların çoğu bilmiyor. Yahut kendisine dua ettiğin zaman zorda kalmışa cevap veren ve başa gelen kötülüğü kaldıran, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah'la birlikte başka ilah mı var? Ne kadar az düşünüyorsunuz? Yahut karanın ve denizin karanlıklarında size yolunuzu gösteren ve rahmetinin önünden rüzgarları bir müjdeci olarak gönderen mi? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Allah onların ortak koştuklarından yücedir. Yoksa başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? De ki: eğer doğru söyleyenlerseniz kesin delilinizi getirin. De ki: göktekiler ve yerdekiler gaybı bilemezler. Ancak Allah bilir. Onlar öldükten sonra ne zaman diriltileceklerinin de farkında değildirler. Ahiret gününün gerçekleşeceği hakkında bilgi peygamberler aracılığıyla onlara peş peşe gelmişti. Fakat onlar bu konuda şüphe içindedirler. Daha doğrusu onlar ahiretten yana kördürler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Aff ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür dualarımız.

0: Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimiz sana ne dua ettiyse, senden neler istediyse, senin sevdiğin ne gibi niyazlarda bulunduysa, biz de onları senden istiyoruz. Lütfeyle Allah'ım. Bizlere kereminle, lütfunla ihsan eyle ya Rabbi. Nelerden sana sığındıysa, biz de o cürüm ve kötülüklerden sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, cennetini kaybetmiş Hazreti Adem, Hazreti Havva'nın affına ve cenneti bulmalarına vesile olan duasıyla yalvarıyoruz. Rabbena zalemna enfusena ve in lem tagfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamazsan, eğer bize merhamet etmezsen hüsrana uğrarız. Bizi zalimlerden, kendine zulmedenlerden, hüsrana uğrayanlardan eyleme Allah'ım.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Nahl Suresi 61-70. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer Allah insanları zulümleri yüzünden hemen cezalandırsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat onları belirli bir süreye kadar erteler. Ecelleri geldiği zaman ise ne bir an geri kalabilirler, ne de öne geçebilirler. Hoşlarına gitmeyen şeyleri Allah'a isnat ederler. En güzel sonuç kendilerininmiş diye dilleri de yalan uyduruyor. Hiç şüphe yok ki onlara cehennem vardır ve onlar oraya

0: en önde sokulacaklardır. Allah'a andolsun, senden önceki ümmetlere peygamberler gönderdik. Fakat şeytan onlara işlerini güzel gösterdi. O bugün de onların dostudur ve onlar için elem dolu bir azap vardır. Sana kitabı ancak ayrılığa düştükleri şeyleri onlara açıklaman için ve iman eden bir topluma doğru yolu gösterici ve rahmet olarak indirdik. Allah gökten su indirdi de onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti. Şüphesiz bunda dinleyecek bir toplum için bir ibret vardır. Şüphesiz sağmal hayvanlarda da sizin için bir ibret vardır. Onların karınlarındaki fışkı ile kan arasından süzülen, içenlere halis ve içimi kolay süt içiriyoruz. Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerinden hem içki hem de güzel bir rızık edinirsiniz. Elbette bunda aklını kullanan bir toplum için bir ibret vardır. Rabbin bal arısına şöyle ilham etti: dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptığı çardaklardan, kovanlardan kendine evler edin. Sonra meyvelerin hepsinden ye de Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir. Onların karınlarından çeşitli renklerde bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için bir ibret vardır. Allah sizi yarattı. Sonra sizi öldürecek. İçinizden kimileri de bilgili olduktan sonra hiçbir şeyi bilmesin diye ömrünün düşkün çağına ulaştırılır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Her şeye hakkıyla gücü yetendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rahmettir.
2: Bu Kur'an da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Biçer. İbrahim Suresi 37 ila 41. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin Kabe'nin yanında ekim bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Onları ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler. Rabbimiz, şüphesiz sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hamd, iyice yaşlanmışken bana İsmail'i ve İshak'ı veren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Ahzab Suresi 62 ila 73. ayetler ve Asr Suresi.

يسألك الناس عن الساعة قل

0: الحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Daha önce gelip geçenler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın kanununda asla değişme bulamazsın. İnsanlar sana kıyametin vaktini soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Allah katındadır. Ne bilirsin, belki de kıyamet yakında gerçekleşir. Şüphesiz Allah kâfirlere lanet etmiş ve onlara alevli bir ateş hazırlamıştır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Hiçbir dost, hiçbir yardımcı bulamayacaklardır. Yüzlerinin ateşte bir yandan bir yana döndürüleceği gün, keşke Allah'a ve Resul'e itaat edeydik diyecekler. Yine şöyle diyecekler: ey Rabbimiz, biz önderlerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanete uğrat. Ey iman edenler, siz Musa'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. Nihayet Allah onu onların dediklerinden temize çıkarmıştı. Musa Allah katında itibarlı bir kimseydi. Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır. Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler, ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir. Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap vermek, mümin erkeklerin ve mümin kadınların da tövbelerini kabul etmek için insana emaneti yüklemiştir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda değillerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. Aşr-ı Şerif. Okuyan Recep Yasan. Maide Suresi 116 ila 120. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kıyamet günü şöyle diyecek: Ey Meryem oğlu İsa, sen mi insanlara Allah'ı bırakarak beni ve anamı iki ilah edinin dedin? İsa da şöyle diyecek: Seni bütün eksikliklerden uzak tutarım. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem benim için söz konusu olamaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım, elbette sen bunu bilirdin. Sen benim içimde olanı bilirsin ama ben sende olanı bilemem. Şüphesiz ki yalnızca sen gaybları hakkıyla bilensin. Ben onlara sadece bana emrettiğin şeyi söyledim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. Aralarında bulunduğum sürece onlara şahit idim. Ama beni içlerinden aldığında artık üzerlerine gözetleyici yalnız sen oldun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onlara azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Allah şöyle diyecek: Bugün doğrulara doğruluklarının yarar sağlayacağı gündür. Onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu büyük başarıdır. Göklerin, yerin ve bunlardaki her şeyin hükümranlığı yalnızca Allah'ındır. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
2: Elif, Lam, Ra. Bu Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Giden. Câsiye Suresi 27 ila 31. ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün, batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır. O gün her ümmeti diz çökmüş görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır, onlara şöyle denilir. Bugün yalnızca yaptıklarınızın karşılığı verilecektir. İşte kitabımız size karşı gerçeği söylüyor. Çünkü biz yapmakta olduklarınızı kaydediyorduk. İnanıp salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları rahmetine sokacaktır. İşte bu apaçık başarıdır. İnkar edenlere gelince onlara şöyle denir. Ayetlerim size okunmuştu da sizler büyüklük taslamış ve günahkar bir kavim olmuş değil miydiniz? Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kalplere şifa sunan Kur'an-ı Kerim'i, hayata pusuda olan Allah elçisinin sözlerini ve huzura açılan gönüllerin dua dua yükselen terennümlerini dinlemek için. Vav Radyo.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu ölçü ve tartıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah.

0: Allah'ın adıyla.
1: En'am suresi 152. ayet.
2: Rüştüne erinceye kadar yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın. Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. Biz herkesi ancak gücünün yettiği kadarıyla sorumlu tutarız. Birisi hakkında konuştuğunuz zaman yakınınız bile olsa adil olun. Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte bunları Allah size öğüt alasınız diye emretti.
1: Hud suresi 86. ayet.
3: Eğer inanan kimselerseniz Allah'ın bıraktığı helal kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin başınızda bir bekçi değilim.
1: Rahman suresi 9. ayet.
4: Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın.
1: Mutaffifin suresi 1 ve 2. ayetler.
5: Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman tam ölçerler.
1: İsra suresi 35. ayet.
6: Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın. Doğru teraziyle tartın. Bu daha hayırlı, sonuç bakımından daha güzeldir.
1: Şuara suresi 181 ve 182. ayetler.
7: Ölçüyü tam yapın. Eksik verenlerden olmayın. Doğru teraziyle tartın.
8: Azim olan Allah doğru söyledi.
9: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Yusuf Suresi 58 ila 68. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Derken Yusuf'un kardeşleri çıka geldiler ve yanına girdiler. Yusuf onları tanıdı. Onlarsa Yusuf'u tanımıyorlardı. Yusuf onların yüklerini hazırlatınca dedi ki, sizin baba bir kardeşinizi de bana getirin. Görmüyor musunuz? Ölçeyi tam dolduruyorum ve ben misafir ağırlayanların en iyisiyim. Eğer onu bana getirmezseniz artık benim yanımda size verilecek tek ölçek zahire bile yoktur ve bir daha da bana yaklaşmayın. Dediler ki onu babasından isteyeceğiz ve muhakkak bunu yaparız. Yusuf adamlarına dedi ki onların ödedikleri zahire bedellerini yüklerinin içine koyun. Umulur ki ailelerine varınca onu anlarlar da belki yine dönüp gelirler. Onlar babalarına döndüklerinde, ey babamız, bize artık zahire verilmeyecek. Kardeşimizi, Bünyamin'i bizimle gönder ki zahire alalım. Onu biz elbette koruruz, dediler. Yakup onlara, onun hakkında size ancak daha önce kardeşi hakkında güvendiğim kadar güvenebilirim. Allah en iyi koruyandır ve o merhametlilerin en merhametlisidir, dedi. Yüklerini açıp zahire bedellerinin kendilerine geri verildiğini gördüler. Ey babamız, daha ne isteriz? İşte ödediğimiz bedeller de bize geri verilmiş. Onunla yine ailemize yiyecek getirir, kardeşimizi korur ve bir deve yükü zahirede fazladan alırız. Çünkü bu getirdiğimiz az bir zahiredir, dediler. Babaları kuşatılıp çaresiz durumda kalmanız hariç, onu bana geri getireceğinize dair Allah adına sağlam bir söz vermedikçe onu sizinle göndermeyeceğim, dedi. Ona güvencelerini verdiklerinde, Allah söylediklerimize vekildir, dedi. Sonra da, ey oğullarım, bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden uzaklaştıramam. Hüküm ancak Allah'ındır. Ben ona tevekkül ettim. Tevekkül edenler de yalnız ona tevekkül etsinler, dedi. Babalarının emrettiği şekilde ayrı kapılardan girdiklerinde bile bu, Allah'tan gelecek hiçbir şeyi onlardan uzaklaştıracak değildi. Sadece Yakup içindeki bir dileği ortaya koymuş oldu. Şüphesiz o, biz kendisine öğrettiğimiz için bilgi sahibidir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

0: Ya Rab,
1: ya Rab,
0: ya İlahel Alemin, evlerimizi, ailemizle huzuru yaşadığımız rahmet, sekinet ve meveddet mekanları eyle Allah'ım. Hanelerimize bolluk ve bereket ihsan eyle Allah'ım. Bizleri peygamberimizi örnek alarak ailesine iyi davrananlardan eyle Allah'ım. Annemizi, babamızı, eşimizi, çocuklarımızı, akrabalarımızı, komşularımızı, dostlarımızı ve bütün müminleri affeyle Allah'ım. Rahmetini onların üzerinden eksik eyleme Allah'ım. Evlenecek kardeşlerimize kendileriyle huzur bulacakları salih ve saliha eşler ihsan eyle Allah'ım. Çocuklarımızı bize, milletimize ve insanlığa hayırlı eyle. Kur'an ve sünnet üzere bir hayat yaşamalarını nasip eyle Allah'ım. Onları kazalardan, belalardan, kötü alışkanlık ve bağımlılıktan, batıl akımlardan, her türlü dertten ve şerden muhafaza eyle Allah'ım. Onlara helal, bol ve bereketli rızıklar ihsan eyle Allah'ım. Tertemiz bir hayat yaşamalarını lütfeyle Allah'ım. Çocuklarımızın mürüvvetini bizlere göster Allah'ım. Acılarını yaşatma Allah'ım. Yüzlerini hep güldür Allah'ım. Umutlar

olmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın Resulüne karşı gelerek sefere çıkmayıp geri bırakılanlar, oturup kalmalarına sevindiler. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihat etmek hoşlarına gitmedi ve bu sıcakta sefere çıkmayın dediler. De ki, cehennemin ateşi daha sıcaktır. Keşke anlasalardı. Artık kazandıklarının karşılığı olarak az gülsünler, çok ağlasınlar. Eğer bundan böyle Allah seni onlardan bir zümrenin yanına döndürür de onlar sefere çıkmak için senden izin isterlerse, de ki artık siz benimle birlikte ebediyen çıkmayacak ve benimle birlikte hiçbir düşmanla asla savaşmayacaksınız. Çünkü siz baştan yerinizde oturup kalmaya razı oldunuz. Şimdi de geri kalan kadın ve çocuklarla birlikte oturun. Onlardan ölen hiçbirine asla namaz kılma ve kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler ve fasık olarak öldüler. Onların malları ve evlatları seni imrendirmesin. Allah bunlarla ancak dünyada kendilerine azap etmeyi ve canlarının kafir olarak çıkmasını istiyor. Allah'a iman edin ve Resulü ile birlikte cihat edin diye bir sure indirildiğinde onlardan servet sahibi olanlar senden izin istediler ve bizi bırak da oturup kalanlarla birlikte olalım dediler. Onlar geride kalan kadın ve çocuklarla birlikte

0: olmaya razı oldular ve kalpleri mühürlendi. Artık onlar anlamazlar. Fakat peygamber ve beraberindeki müminler mallarıyla, canlarıyla cihat ettiler. Bütün hayırlar işte bunlarındır. İşte bunlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Allah onlara içinde ebedi kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük başarıdır. Bedevilerden mazeret ileri sürenler kendilerine izin verilsin diye geldiler. Allah'a ve Resulüne yalan söyleyenlerse mazeret bile belirtmeden oturup kaldılar. Onlardan kafir olanlara elem dolu bir azap isabet edecektir. Allah'a ve Resulüne karşı sadık ve samimi oldukları takdirde güçsüzlere, hastalara ve seferde harcayacakları bir şey bulamayanlara sefere katılmadıkları için bir günah yoktur. İyilikte bulunan kimselerin kınanması için de bir sebep yoktur. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Muhittin Can. Kalem Suresi 1-33. Ayet.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun. Ey Muhammed, andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki sen Rabbinin nimeti sayesinde bir deli değilsin. Şüphesiz sana tükenmez bir mükafat vardır. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Hanginizin deli olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapan kişiyi daha iyi bilir. O hidayete erenleri de daha iyi bilir. O halde yalanlayanlara boyun eğme. İstediler ki yumuşak davranasın. Böylece onlar da yumuşak davransınlar. Yemin edip duran aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günaha dadanmış, kaba saba, bütün bunların ötesinde bir de soysuz olan kimseye mal ve oğulları vardır diye sakın boyun eğme. Ayetlerimiz kendine okunduğu zaman öncekilerin masalları der. Yakında biz onun burnunu damgalayacağız. Şüphesiz biz vaktiyle bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi onlara, Mekkeli inkarcılara da bela verdik. Hani o bahçe sahipleri sabah erkenden fakirler gelmeden bahçenin ürünlerini devşirmeye yemin etmişlerdi. Bunu tasarlarken istisna da yapmıyorlardı. İnşallah demiyorlardı. Nihayet onlar uykudayken Rabbinden bir afet, ateş bahçeyi sardı. Böylece bahçe anızı yakılmış toprağa döndü. Derken sabahleyin birbirlerine, hadi eğer ürününüzü devşirecekseniz erkenden gidin diye seslendiler. Bunun üzerine sakın bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın diye fısıldaşarak yola koyuldular. Yoksullara yardım etmeye güçleri yettiği halde böyle söyleyerek erkenden yola çıktılar. Fakat bahçeyi o halde gördüklerinde biz mutlaka yolumuzu şaşırmış olmalıyız dediler. Gerçeği anlayınca da hay, meğer biz mahrum bırakılmışız dediler. Onların en aklı selim sahibi olanı, ben size Rabbinizi tesbih etseydiniz ya dememiş miydim dedi. Onlar, Rabbinizi tesbih ederiz, yüceltiriz, şüphesiz biz zalim kimseler imişiz dediler. Bunun üzerine birbirlerini kınamaya başladılar. Şöyle dediler, yazıklar.

0: olsun bize. Gerçekten biz azgın kişilermişiz. Umulur ki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Çünkü biz artık Rabbimizi arzulayanlarız. İşte böyledir azap. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Ah bir bilselerdi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Cin Suresi 1-19. Ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul uhi

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed, de ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız. Doğrusu Rabbimizin şanı çok yücedir. Ne bir eş edinmiştir ne de bir çocuk. Demek bizim beyinsiz olanımız Allah hakkında doğruluktan uzak sözler söylüyormuş. Şüphesiz biz insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanıyorduk. Doğrusu insanlardan bazı kimseler cinlerden bazılarına sığınırlardı da cinler onların taşkınlıklarını arttırırlardı. Gerçekten onlar da sizin sandığınız gibi Allah'ın hiç kimse

0: kimseyi öldükten sonra tekrar diriltmeyeceğini sanmışlardı. Kuşkusuz biz göğe ulaşmak istedik. Fakat onu çetin bekçilerle ve yakıcı ışıklarla dolu bulduk. Halbuki biz daha önce göğün bazı yerlerinde gayb haberlerini dinlemek için otururduk. Fakat şimdi her kim dinlemeye kalkacak olursa kendini gözetleyen yakıcı bir ışık bulur. Hakikaten biz bilmiyoruz. Yeryüzündekilere kötülük mü istendi, yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi? Doğrusu içimizde salih olanlar da var, olmayanlar da. Ayrı ayrı yollar tutmuşuz. Muhakkak ki biz Allah'ı yeryüzünde aciz bırakamayacağımızı, kaçarak da onu aciz bırakamayacağımızı anladık. Gerçekten biz hidayet rehberini, Kur'an'ı işitince ona inandık. Kim Rabbine inanırsa artık ne hakkının eksik verilmesinden ne de haksızlığa uğramaktan korkar. Kuşkusuz içimizde Müslüman olanlar da var, hak yoldan sapanlar da var. Kim Müslüman olursa işte onlar doğruyu arayıp bulmuşlardır. Hak yoldan sapanlara gelince onlar cehenneme odun olmuşlardır. Yine de ki bana şöyle de vahyedildi. Eğer yolda dosdoğru olurlarsa mutlaka onlara bol yağmur yağdırırız ki bununla onları imtihan edelim. Kim Rabbinin zikrinden, Kur'an'dan yüz çevirirse Rabbi onu gittikçe yükselen bir azaba sokar. Şüphesiz mescitler Allah'ındır. O halde Allah'la birlikte hiç kimseye kulluk etmeyin. Allah'ın kulu Muhammed ona ibadet etmek için kalktığında cinler neredeyse Kur'an'ı dinlemek için kalabalıktan onun etrafında birbirlerine geçiyorlardı. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an uyarıdır.
2: İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu kitabı Kur'an-ı Kerim'de eşref-i mahlukat olarak yarattığı insanın pek çok özelliğini bizlere bildirmiş ve insanın yeryüzünün halifesi olduğunu şöyle beyan etmiştir.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Yunus Suresi 13 ve 14. ayetler.
3: Andolsun sizden önceki nice nesilleri, peygamberleri kendilerine apaçık deliller getirdikleri halde yalanlayıp zulmettikleri vakit helak ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız. Sonra nasıl davranacağınızı görelim diye onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik.
1: Yunus Suresi 71 ila 73. ayetler.
4: Nuh'un haberini onlara oku. Hani o bir vakit kavmine şöyle demişti. Ey kavmim, eğer benim konumum ve Allah'ın ayetleriyle öğüt vermem size ağır geliyorsa, biliniz ki ben sadece Allah'a dayanıp güvenmişim. Artık siz de bana ne yapacağınızı ortaklarınızla beraber kararlaştırın ki işiniz size dert olmasın. Bundan sonra bana hükmünüzü uygulayın. Bana mühlet de vermeyin. Eğer yüz çeviriyorsanız sizden zaten hiçbir ücret istemedim. Benim ücretim ancak Allah'a aittir. Bana Müslümanlardan olmam emredildi. Onu yine de yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık ve onları ötekilerin yerine geçirdik.

0: Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Bak, uyarılan fakat söz anlamayanların sonu nasıl oldu?
1: Fatır Suresi 39. Ayet.
2: O sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. İnkarcıların inkarı Rableri katında ancak uğrayacakları gazabı artırır. İnkarcıların inkarı ancak ziyanlarını artırır.
1: Sad Suresi 26. Ayet.
3: Ona dedik ki, ey Davud, gerçekten biz seni yeryüzünde halife yaptık. İnsanlar arasında hak ile hüküm ver. Nefis arzusuna uyma, yoksa seni Allah'ın yolundan saptırır. Allah'ın yolundan sapanlar için hesap gününü unutmaları sebebiyle şiddetli bir azap vardır.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincan.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır.
2: Malikül Mülk Celle Celaluhu Celle Celaluhu. Mülkün ebedi sahibi olan. Sen Malikül Mülksün. Mülkün ebedi ve yegane sahibisin. Mülkünde dilediği gibi tasarruf eden, istediğine veren, istediğinden de alansın. Senin mülkünde hiçbir ortağa ve yardımcıya ihtiyacın yoktur. Hamd sanadır. Mülk senindir. Varlık alemi üzerindeki hakimiyet ve tasarrufun sonsuzdur. Hükümranlık ancak sana mahsustur. Senin malik olduğun idrakine varan müminler senden başkasına boyun eğmez. Her şeyin asıl sahibi sensin. Ey mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım, verdiğin nimetleri senin yolunda harcamayı nasip et. Bizlere temiz bir kalp ve iman ver. Amin.

Kur'an-ı Kerim Hatimi. Okuyan Hasan Tok. Meali seslendiren Mehmet Atay. Üçüncü cüz.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İşte peygamberler. Biz onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. İçlerinden Allah'ın konuştukları vardır. Bir kısmının da derecelerini yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa'ya ise açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs Cebrail ile destekledik. Eğer Allah dileseydi, bunların arkasından gelen milletler kendilerine apaçık deliller geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat ayrılığa düştüler. Onlardan inananlar da vardı, inkar edenler de. Yine Allah dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin Allah dilediğini yapar. Ey iman edenler! Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın. İnkar edenlerse zalimlerin ta kendileridir. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar, O'nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O yücedir, büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O halde kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulba yapışmıştır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıktan aydınlığa çıkarır. Kafirlerin velileri ise tağuttur. Onları aydınlıktan karanlıklara sürükleyip çıkarır. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalırlar. Allah kendisine hükümdarlık verdi diye şımarıp böbürlenerek Rabbi hakkında İbrahim'le tartışanı görmedin mi? Hani İbrahim, benim Rabbim diriltir, öldürür demiş, o da ben de diriltir, öldürürüm demişti. Bunun üzerine İbrahim, şüphesiz Allah güneşi doğudan getirir, sen de onu batıdan getir deyince kafir şaşırıp kaldı. Zaten Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Yahut altı üstüne gelmiş, ıpıssız duran bir şehre uğrayan kimseyi görmedin mi? O, Allah burayı ölümünden sonra nasıl diriltecek acaba demişti. Bunun üzerine Allah onu öldürüp 100 yıl ölü bıraktı, sonra diriltti ve ona sordu. Ne kadar ölü kaldın? Bir gün veya bir günden daha az kaldım diye cevap verdi. Allah şöyle dedi. Hayır, 100 sene kaldın. Böyleyken yiyeceğine ve içeceğine bak. Henüz bozulmamış. Bir de eşeğine bak. Böyle yapmamız seni insanlara ibret belgesi kılmamız içindir. Eşeğin kemiklerine de bak. Nasıl onları bir araya getiriyor, sonra onlara nasıl et giydiriyoruz. Kendisine bütün bunlar apaçık belli olunca şöyle dedi. Şimdi biliyorum ki şüphesiz Allah'ın gücü her şeyi hakkıyla yeter. Hani İbrahim, Rabbim bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster demişti. Allah ona inanmıyor musun deyince, hayır inandım ancak kalbimin tatmin olması için demişti. Öyleyse 4 kuş tut, onları kendine alıştır. Sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir dağın üzerine bırak. Sonra da onları çağır, sana uçarak gelirler. Bil ki şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu 7 başak bitiren ve her başakta 100 tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah lütfu geniş olandır. Hakkıyla bilendir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden bunları başa kalkmayan ve gönül incitmeyenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur.
onlar üzülmeyeceklerdir de. Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden gönül kırma gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah her bakımdan sınırsız zengindir, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde, insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisini çıplak bıraktığı bir kayanın durumu gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah, kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. Allah'ın rızasını kazanmak arzusuyla ve kalben mutmain olarak mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yüksekçe bir yerdeki güzel bir bahçenin durumu gibidir ki, bol yağmur alınca iki kat ürün verir. Bol yağmur almasa bile ona çiseleme yeter. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Herhangi biriniz ister mi ki, içerisinde her türlü meyveye sahip bulunduğu, içinden ırmaklar akan, hurma ve üzüm ağaçlarından oluşan bir bahçesi olsun, himayeye muhtaç çocukları varken ihtiyarlık gelip kendisine çatsın derken, bağ ateşli, yıldırımlı bir kasırga vursun da orası yanıversin. Allah, düşünesiniz diye size ayetlerini böyle açıklıyor. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın ve bilin ki Allah her bakımdan zengindir, övülmeye layıktır. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size çirkinliği ve hayasızlığı emreder. Allah ise size kendi katından mağfiret ve bol nimet vaat ediyor. Şüphesiz Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse şüphesiz ona çokça hayır verilmiş demektir. Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Allah yolunda her ne harcar veya her ne adarsanız, şüphesiz Allah onu bilir. Zulmedenlerin yardımcıları yoktur. Sadakaları açıktan verirseniz ne güzel. Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır ve günahlarınızdan bir kısmına da kefaret olur. Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Onları hidayete erdirmek sana ait değildir. Fakat Allah, dilediğini hidayete erdirir. Hayır olarak ne harcarsanız, kendiniz içindir. Zaten siz, ancak Allah'ın rızasını kazanmak için harcarsınız. Hayır olarak her ne harcarsanız, hiç hakkınız yenmeden, karşılığı size tas tamam ödenir. Sadakalar, kendilerini Allah yoluna atayan, yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremeyen fakirler içindir. İffetlerinden dolayı dilenmedikleri için bilmeyen onları zengin sanır. Sen onları yüzlerinden tanırsın. İnsanlardan arsızca bir şey istemezler. Siz hayır olarak ne verirseniz şüphesiz Allah onu bilir. Mallarını gece gündüz gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar var ya, onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların alışveriş de faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Bundan böyle kime Rabbinden bir öğüt gelir de o öğüte uyarak faizden vazgeçerse artık önceden aldığı onun olur. Durumu da Allah'a kalmıştır. Allah onu affeder. Kim tekrar faize dönerse işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Allah faiz malını mahveder, sadakaları ise artırır, bereketlendirir. Allah hiçbir günahkar nankörü sevmez. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekatı verenlerin mükafatları Rableri katındadır.
onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz, faizden geriye kalanı bırakın. Eğer böyle yapmazsanız, Allah ve Resulü ile savaşa girdiğinizi bilin. Eğer tövbe edecek olursanız, ana paralarınız sizindir. Böylece siz ne başkalarına haksızlık etmiş olursunuz, ne de başkaları size haksızlık etmiş olur. Eğer borçlu darlık içindeyse, ona eli genişleyinceye kadar mühlet verin. Eğer bilirseniz, borcu sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır. Öyle bir günden sakının ki, o gün hepiniz Allah'a döndürülüp götürüleceksiniz. Sonra, herkese kazandığı amellerin karşılığı verilecek ve onlara asla haksızlık yapılmayacaktır. Ey iman edenler! Belli bir süre için birbirinize borçlandığınız zaman bunu yazın. Aranızda bir yazıcı adaletle yazsın. Yazıcı Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan kaçınmasın. Her şeyi olduğu gibi dosdoğru yazsın. Üzerinde hak olan borçlu da yazdırsın ve Rabbi olan Allah'tan korkup sakınsın da borçtan hiçbir şeyi eksik etmesin. Hepsini tam yazdırsın. Eğer borçlu aklı ermeyen veya zayıf bir kimse ise ya da yazdıramıyorsa velisi adaletle yazdırsın. Bu işleme şahitliklerine güvendiğiniz iki erkeği, eğer iki erkek olmazsa bir erkek ve iki kadını şahit tutun. Bu onlardan biri unutacak olursa diğerinin ona hatırlatması içindir. Şahitler çağrıldıkları zaman gelmekten kaçınmasınlar. Az olsun çok olsun borcu süresine kadar yazmaktan usanmayın. Bu Allah katında adalete daha uygun, şahitlik için daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için daha elverişlidir. Yalnız aranızda hemen alıp verdiğiniz peşin ticaret olursa, onu yazmamanızdan ötürü üzerinize bir günah yoktur. Alışveriş yaptığınız zaman da şahit tutun. Yazana da, şahide de bir zarar verilmesin. Eğer aksini yaparsanız, bu sizin için günahkarca bir davranış olur. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Eğer yolculukta olur da bir yazıcı bulamazsanız, o zaman alınmış rehinler yeterlidir. Eğer birbirinize güvenirseniz, kendisine güvenilen kimse emanetini borcunu ödesin ve Rabbi Allah'tan sakınsın. Bir de şahitliği gizlemeyin. Kim şahitliği gizlerse şüphesiz onun kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. Göklerdeki her şeyi, yerdeki her şeyi Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi onunla sorguya çeker de, dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Şöyle de dediler: İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz: ey Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ali İmran Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diridir, kayyumdur. O sana kitabı hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O daha önce

Tevrat'ı ve İncil'i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Şüphesiz yerde ve gökte Allah'a hiçbir şey gizli kalmaz. O sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. O sana kitabı indirendir. Onun, Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir. Onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih ayetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bu inceliği ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. Onlar şöyle yakarırlar: Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğritme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin. Rabbimiz, şüphesiz sen hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez. Şüphesiz inkar edenlere ne malları ne de evlatları Allah'a karşı hiçbir fayda sağlamaz. Onlar ateşin yakıtıdırlar. Bunların durumu Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Ayetlerimizi yalanladılar, Allah da onları günahlarıyla yakaladı. Allah azabı çok şiddetli olandır. İnkar edenlere de ki, siz mutlaka yenilgiye uğrayacak ve toplanıp cehenneme doldurulacaksınız. Orası ne fena yataktır. Şüphesiz karşı karşıya gelen iki toplulukta sizin için bir ibret vardır. Bir topluluk Allah yolunda çarpışıyordu, öteki ise kafirdi. Onları göz bakışıyla kendilerinin iki katı görüyorlardı. Allah da dilediğini yardımıyla destekliyordu. Basireti olanlar için bunda elbette ibret vardır. Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varılacak güzel yer ancak Allah'ın katındadır. De ki, size onlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla görendir. Bunlar, Rabbimiz biz iman ettik, bizim günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar ve seherlerde Allah'tan bağışlanma dileyenlerdir. Allah, melekler ve ilim sahipleri, ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Şüphesiz Allah katında din İslam'dır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir. Seninle tartışmaya girişirlerse de ki, ben bana uyanlarla birlikte kendi özümü Allah'a teslim ettim. Kendilerine kitap verilenlere ve ümmilere de ki, siz de İslam'ı kabul ettiniz mi? Eğer İslam'a girerlerse hidayete ermiş olurlar. Yok eğer yüz çevirirlerse sana düşen şey ancak tebliğ etmektir. Allah kullarını hakkıyla görendir. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azapla müjdele. Onlar

Amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiş kimselerdir. Onların hiç yardımcıları da yoktur. Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmüyor musun ki, aralarında hüküm vermesi için Allah'ın kitabına çağrılıyorlar da, sonra içlerinden bir kısmı yüz çevirerek dönüp gidiyor. Bunun sebebi, onların bize ateş sadece sayılı günlerde dokunacaktır demeleridir. Uydura geldikleri şeyler, dinleri konusunda kendilerini aldatmıştır. Bakalım kendilerini o geleceğinde hiç şüphe olmayan gün için bir araya topladığımız ve hiç kimseye haksızlık edilmeden herkese kazandığı tamamen ödendiği vakit halleri nice olacaktır. De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla gücü yetensin. Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. Müminler müminleri bırakıp inkarcıları dost edinmesin. Kim böyle yaparsa Allah'la bir ilişiği kalmaz. Ancak onlardan gelebilecek tehlikeden korunmanız başkadır. Allah asıl sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Çünkü dönüş Allah'adır. De ki, içinizdekini gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerdeki her şeyi, yerdeki her şeyi de bilir. Allah her şeyi hakkıyla gücü yetendir. Herkesin yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü hazır bulacağı günde kişi, kötülükleriyle kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister. Yine Allah sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Allah kullarını çok esirgeyicidir. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. De ki, Allah'a ve peygambere itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez. Şüphesiz Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, soyunu ve İmran ailesini, soyunu, birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip alemlere üstün kıldı. Allah, her şeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Hani İmran'ın karısı, Rabbim, karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere atadım. Benden kabul et. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin demişti. Onu doğurunca Rabbim dedi. Onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilir. Erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovulmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. Meryem, bu sana nereden geldi derdi. O da bu Allah katından diye cevap verirdi. Zira Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Orada Zekeriya Rabbine dua etti. Rabbim, bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin, dedi. Zekeriya mabetten namaz kılarken, melekler ona, Allah sana kendisinden gelen bir kelimeyi, İsa'yı doğrulayıcı, efendi, nefsine hakim ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeler, diye seslendiler. Zekeriya, ey Rabbim, bana ihtiyarlık gelip çatmışken ve karım da kısırken benim nasıl çocuğum olabilir, dedi. Allah, öyledir ama Allah dilediğini yapar, dedi. Zekeriya, Rabbim, çocuğum olacağına dair bana bir alamet ver, dedi. Allah da şöyle dedi. Senin için alamet, insanlarla 3 gün konuşamaman, ancak işaretleşebilmendir. Ayrıca Rabbini çok an, sabah akşam tesbih et. Hani melekler, ey Meryem, Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı. Ey Meryem, Rabbine divan dur.

İzzet ve onun huzurunda rükû edenlerle beraber rükû et demişlerdi. Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Meryem'i kim himayesini alıp koruyacak diye kalemlerini Kur'a için atarlarken sen yanlarında değildin. Bu konuda tartışırlarken de yanlarında değildin. Hani melekler şöyle demişti. Ey Meryem! Allah seni kendi tarafından bir kelimeyle müjdeliyor ki adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada da ahirette de itibarlı ve Allah'a çok yakın olanlardandır. O beşikte de yetişkin çağında da insanlarla konuşacak, salihlerden olacaktır. Meryem, ey Rabbim! Bana bir beşer dokunmamışken benim nasıl çocuğum olur dedi. Allah, öyle ama Allah dilediğini yaratır. O bir şeyin olmasını dilediğinde ona sadece ol der, o da hemen oluverir dedi. Ve Allah ona kitabı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretecek. Allah onu İsrailoğullarına bir peygamber olarak gönderecek ve o da onlara şöyle diyecek. Şüphesiz ben size Rabbinizden bir mucize getirdim. Ben çamurdan kuş şeklinde bir şey yapar, ona üflerim. O da Allah'ın izniyle hemen kuş oluverir. Körü ve alacalıyı iyileştiririm ve Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer müminlerseniz bunda sizin için elbette bir ibret vardır. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için gönderildim ve Rabbiniz tarafından size bir mucize de getirdim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona ibadet edin. İşte bu doğru yoldur. İsa onların inkarlarını sezince, Allah yolunda yardımcılarım kim? Dedi. Havariler, biziz Allah yolunun yardımcıları. Allah'a iman ettik. Şahit ol, biz Müslümanlarız dediler. Rabbimiz, senin indirdiğine iman ettik ve peygambere uyduk. Artık bizi hakikate şahitlik edenlerle beraber yaz. Onlar tuzak kurdular, Allah da tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Hani Allah şöyle buyurmuştu. Ey İsa, şüphesiz senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni inkar edenlerden kurtararak temizleyeceğim. Ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim. İnkar edenlere gelince, onlara dünyada da ahirette de şiddetli bir şekilde azap edeceğim. Onların hiç yardımcıları da olmayacaktır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, Allah onların mükafatlarını tas tamam verecektir. Allah zalimleri sevmez. Ey Muhammed! Bunu, bildirdiklerimizi, biz sana ayetlerden ve hikmet dolu Kur'an'dan okuyoruz. Şüphesiz Allah katında, yaratılışları bakımından İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ona, oğul dedi. O da hemen oluverdi. Hak Rabbindendir. O halde sakın şüphe edenlerden olma. Sana gerekli bilgi geldikten sonra artık kim bu konuda seninle tartışacak olursa de ki, gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı çağıralım. Biz de siz de toplanalım. Sonra gönülden dua edelim de Allah'ın lanetini aramızdan yalan söyleyenlerin üstüne atalım. Şüphesiz bu İsa hakkındaki gerçek kıssadır. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer yüz çevirirlerse, şüphesiz ki Allah fesat çıkaranları çok iyi bilir. De ki, ey kitap ehli, bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin. Yalnız Allah'a ibadet edelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilah edinmesin. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse deyin ki, şahit olun, biz Müslümanlarız.

Ey kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Oysa Tevrat da İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç düşünmüyor musunuz? İşte siz böyle kimselersiniz. Diyelim ki biraz bilginiz olan şey hakkında tartıştınız. Hiç bilginiz olmayan şey hakkında niçin tartışıyorsunuz? Allah bilir. Siz bilmezsiniz. İbrahim ne Yahudiydi ne de Hristiyan. Fakat o, Hanif, Allah'ı bir tanıyan, Hakk'a yönelen bir Müslümandı. Allah'a ortak koşanlardan da değildi. Şüphesiz, insanların İbrahim'e en yakın olanı, elbette ona uyanlar, bir de bu peygamber Muhammed ve müminlerdir. Allah da müminlerin dostudur. Kitap ehlinden bir grup sizi saptırabilmeyi çok arzu etti. Oysa sadece kendilerini saptırıyorlar, fakat farkına varmıyorlar. Ey kitap ehli! Gerçeğe şahit olduğunuz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey kitap ehli! Niçin hakkı batılla karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz? Kitap ehlinden bir grup, müminlere indirilene günün başlangıcında inanın, sonunda da inkar edin. Belki onlar size bakarak dönerler, dedi. Sizin dininize uyandan başkasına inanmayın, dediler. De ki, şüphesiz hidayet Allah'ın hidayetidir. Birine size verilenin benzerinin verilmesinden veya Rabbinizin huzurunda aleyhinize deliller getireceklerinden ötürü mü böyle söylüyorsunuz? De ki, lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. O rahmetini dilediğine has kılar. Allah büyük lütuf sahibidir. Kitap ehlinden öylesi vardır ki, ona yüklerle mal emanet etsen, onu sana eksiksiz iade eder. Fakat onlardan öylesi de vardır ki, ona bir dinar emanet etsen, tepesine dikilip durmadıkça onu sana iade etmez. Bu da onların, ümmilere karşı yaptıklarımızdan bize vebal yoktur demelerinden dolayıdır. Onlar bile bile Allah'a karşı yalan söylerler. Hayır, gerçek onların dediği değil. Kim sözünü yerine getirir ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, şüphesiz Allah da sakınanları sever. Şüphesiz Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir karşılığa değişenler var ya, işte onların ahirette bir payı yoktur. Allah, kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temizlemeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Onlardan, kitap ehlinden bir grup var ki, kitaptan olmadığı halde kitaptan sanasınız diye, okudukları kitaptanmış gibi dillerini eğip bükerler ve bu Allah katındandır derler. Halbuki o Allah katından değildir. Bile bile Allah'a karşı yalan söylerler. Allah'ın kendisine kitabı, hükmü, hikmeti ve peygamberliği verdiği hiçbir insanın Allah'ı bırakıp bana kullar olun demesi düşünülemez. Fakat şöyle öğüt verir. Öğretmekte ve derinlemesine incelemekte olduğunuz kitabı uyarınca, Rabbaniler, Allah'ın istediği örnek ve dindar kullar olun. Onun size melekleri ve peygamberleri ilahlar edinin diye emretmesi de düşünülemez. Siz Müslüman olduktan sonra o size hiç inkar emreder mi? Hani Allah peygamberlerden andolsun size vereceğim her kitap ve hikmetten sonra elinizdekini doğrulayan bir peygamber geldiğinde ona mutlaka iman edeceksiniz ve ona mutlaka yardım edeceksiniz diye söz almış ve bunu kabul ettiniz mi? Verdiğim bu ağır görevi üstlendiniz mi? Demişti. Onlar kabul ettik demişlerdi. Allah da, öyleyse şahit olun, ben de sizinle beraber şahit olanlardanım, demişti. Artık bundan sonra kim yüz çevirirse, işte onlar yoldan çıkmışların ta kendileridir. Göklerdeki ve yerdeki herkes ister istemez ona boyun eğmişken ve ona döndürülüp götürülecekken, onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? De ki, Allah'a, bize indirilene, Kur'an'a, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve Yakub oğullarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rablerinden verilene inandık.

Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz ona teslim olanlarız. Kim İslam'dan başka bir din ararsa, bilsin ki o din ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. İman ettikten, peygamberin hak olduğuna şahitlik ettikten ve kendilerine açık deliller geldikten sonra inkar eden bir toplumu Allah nasıl doğru yola eriştirir? Allah, zalim toplumu doğru yola iletmez. İşte onların cezası Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin üzerlerine olmasıdır. Lanetin içinde ebedi kalacaklardır. Onların azabı hafifletilmez. Onlara göz açtırılmaz. Ancak bundan sonra tövbe edip kendilerini düzeltenler müstesnadır. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Şüphesiz iman ettikten sonra inkar eden, sonra da inkarda ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar sapıkların ta kendileridir. Şüphesiz inkar edip kafir olarak ölenler var ya, dünya dolusu altını fidye verseler bile bu hiçbirisinden asla kabul edilmeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Onların hiçbir yardımcıları da yoktur. Azim olan Allah doğruyu söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in hatmedilmesi ve sonrasında yapılacak uygulamayı belirten bir hadiste, İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayete göre bir adam Peygamberimiz aleyhisselama "Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir?" diye sordu. O da "Konup göçendir" dedi. O kişi "Konup göçen kimdir?" diye sorunca Peygamberimiz aleyhisselam "Kur'an'ı başından sonuna kadar okuyan, bitirince hemen tekrar başlayandır" dedi. Ey Rabbimiz! Sen bizi sevgililer sevgilisi Resul'ün Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde buyurduğu konup göçenlerden eyle. Ey Allah'ım! Okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'i İzzet-i dergahında kabul eyle. Amin.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur.

Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.

Halkın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Altun. Duha Suresi.

0: فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşluk vaktine andolsun, karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme. Sakın isteyeni azarlama. Rabbinin nimetine gelince işte onu anlat. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.

0: 103.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
1: Vav Radio sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Osman. 12. bölüm. Vicdanın sesi ve ıssızlığın yolu. Ey insanlar, ey saraylarda oturanlar, altınları yağanlar, yarın o biriktirdiğiniz mallar cehennem ateşinde kızdırılıp alınlarınıza, böğürlerinize basılacak.
2: Ey Ebu Zer, bu kaçıncıdır halkı valilerine ve zenginlerine karşı kışkırtman? Biz bu malları İslam'ın izzetini Bizans'a karşı korumak, ordumuzu güçlü tutmak için biriktiriyoruz.
1: İslam'ın izzeti saraylarda değil, fakirin karnının doymasındadır ey Muaviye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bıraktığı o züht yolundan saptınız. Artık Şam sokaklarında Bizans'ın kokusunu duyuyorum. Medine'nin sükunetini değil.
2: Senin sözlerin halkın zihnini karıştırıyor. Yoksullar zenginlerin mallarına göz diker oldu. Nizam bozuluyor. Bu böyle gitmeyecek. Yazıcı, derhal Medine'ye müminlerin emirine mektup yazılsın. Ebu Zer'i daha fazla burada tutamam. Fitne kapımızda.
3: Ya Rabbi, Ebu Zer gök kubbenin altındaki en doğru sözlü adam. Muaviye ondan şikayetçi. Ashabın zenginleri ondan rahatsız. Oysa sadece senin rızanı ve peygamberin sadeliğini istiyor. Onu Medine'ye çağırdım ama biliyorum ki buradaki değişim de onu yaralayacak. Bir yanda devletin nizamı, diğer yanda bir devin kırılan gönlü. Allah'ım, bu mizanı kurmamda bana yardım et. Selam olsun Ebu Zer. Muaviye'den sürekli mektuplar geliyor. Şam'da mülkiyet hakkına dair söylediklerin nizamı bozuyor.
1: Ve aleyküm selam. Ben sadece Allah'ın emrini hatırlattım Osman. Ama görüyorum ki o lüks ve dünya hırsı Medine'nin kalbine de sızmış.
3: Senin zühdün başımızın tacıdır ey Ebu Zer. Lakin insanların meşru mülküne el uzatılmasını emretmen huzursuzluk çıkarıyor. Biz zekatını veren adama malını dağıt diye zor kullanamayız. Senin bu tavrın halkı yönetime karşı kışkırtıyor. Medine'de kalman artık fitneye sebep oluyor. Bu yüzden Rebeze'ye gitmen ve orada ikamet etmen gerekiyor.
1: Demek sonunda beni gönderiyorsun. Resulullah'ın şehrinden bir kaya parçasına mahkum ediyorsun.
3: Bu bir rica değil. Devletin selameti için verilmiş kat'i bir karardır ey Ebu Zer.
1: Gidiyorum. Ama bil ki susturulan hakikatin ta kendisidir.
3: Ya Rabbi, Ebu Zer'i gönderdim. Ümmetin birliği için bir gönlü kurban mı ettim? Allah'ım, Ebu Zer'den razı ol. Beni de onun gibi dünya hırsından, o yaldızlı sarayların ağırlığından koru. Fitne rüzgarları esiyor ya Rab. Senin rahmetine ve ayağına sığınıyorum.
4: Ebu Zer el-Gıfari'nin Rebeze'ye gidişi, Hazreti Osman döneminde sükunet devrinin sona erdiğinin en acı nişanesiydi. İslam'ın o büyük vicdanı Medine'nin kalabalığından kopup Hicri 32 yılında Rebeze'nin sessizliğinde emanetini teslim edecekti. Fitne artık kapıları daha yüksek sesle zorlamaya başlıyordu.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenlerse bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa, mesela fidyeyi fazla verirse, o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hakla batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. Kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenlerin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar. Bana iman etsinler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Yunus Suresi 5 ila 6. ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O güneşi bir ışık kaynağı, ayı da geceleyin bir aydınlık kaynağı kılan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için ona menziller takdir edendir. Allah bunları boş yere değil, ancak gerçek ile hikmeti gereğince yaratmıştır. O, ayetlerini bilen bir topluma ayrı ayrı açıklamaktadır. Şüphesiz gece ve gündüzün ard arda değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. Azim olan Allah doğru söyledi. Sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim Vav Radyo'da dinlenir. Türkiye ve dünyanın önde gelen isimlerinin aşr-ı şeriflerini sizinle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş tilavet arşivine sahip radyosu Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Yasin Suresi 68 ila 83. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kime uzun ömür verirsek onu yaratılış itibariyle tersine çeviririz, gücünü azaltırız. Hala düşünmeyecekler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an.

0: aklen ve fikren diri olanları uyarması ve kafirler hakkındaki o sözün azabın gerçekleşmesi için Kur'an'ı indirdik. Görmediler mi ki biz onlar için ellerimizin, kudretimizin eseri olan hayvanlar yarattık da onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar. Biz o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler. Onlar için bu hayvanlarda daha pek çok yararlar ve içecekler vardır. Hala şükretmeyecekler mi? Belki kendilerine yardım edilir diye Allah'ı bırakıp da ilahlar edindiler. Onlar ilahlar için hizmete hazır asker oldukları halde ilahlar onlara yardım edemezler. Ey Muhammed! Artık onların sözü seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan bizim kendisini az bir sudan, meniden yarattığımızı görmedi mi ki kalkmış apaçık bir düşman kesilmiştir. Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi. Dedi ki, çürümüşlerken kemikleri kim diriltecek? De ki, onları ilk defa var eden diriltecektir. O her yaratılmışı hakkıyla bilendir. O sizin için yeşil ağaçtan ateş yaratandır. Şimdi siz ondan yakıp duruyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet, yeter. O hakkıyla yaratandır, hakkıyla bilendir. Bir şeyi dilediği zaman onun emri o şeye ancak ol demektir. O da hemen oluverir. Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah'ın şanı yücedir. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim meali Mav Radyo'da. Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Yolu meallerini Türkiye'nin önde gelen tiyatro ve seslendirme sanatçılarının sesinden günün her saati radyomuzda dinleyebilir. Dilerseniz podcast olarak da istediğiniz zaman, istediğiniz yerde web sitemizden ve uygulamalarımız üzerinden de ulaşabilirsiniz. Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu oruç ibadetiyle ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Bakara Suresi 187. Ayet.
5: Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz. Allah, Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi de tövbenizi kabul edip sizi affetti. Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye, tan yeri ağarıncaya kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun. Bununla birlikte siz mescitlerde itikaftayken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın. Allah kendine karşı gelmekten sakınsınlar diye ayetlerini insanlara böylece açıklar.
3: Nisa Suresi 92. Ayet.
6: Bir müminin bir mümini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olması başka. Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse, bir mümin köleyi azat etmesi ve bağışlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi gerekir. Öldürülen kimse mümin olur ve düşmanınız olan bir topluluktan bulunursa, mümin bir köle azat etmek gerekir. Eğer sizinle kendileri arasında antlaşma bulunan bir topluluktan ise, ailesine

0: verilecek bir diyet ve mümin bir köle azat etmek gerekir. Bunlara imkan bulamayanın Allah tarafından tövbesinin kabulü için 2 ay ard arda oruç tutması gerekir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Tekvir Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürüldüğü zaman, yıldızlar bulanıp söndüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, gebe develer salıverildiği zaman, yaban hayatı yaşayan irili ufaklı tüm canlılar toplandığı zaman, denizler kaynatıldığı zaman, ruhlar bedenlerle eşleştirildiği zaman, diri diri gömülen kız çocuğunun hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman, amel defterleri açıldığı zaman, gökyüzü yerinden sıyrılıp koparıldığı zaman, cehennem alevlendirildiği zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman, herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir. Andolsun bir görünüp bir sinenlere, akıp gidip kaybolanlara, andolsun yöneldiği zaman geceye, andolsun aydınlandığı zaman sabaha ki, o Kur'an şüphesiz değerli ve güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, orada meleklerce itaat edilen güvenilir bir elçinin, Cebrail'in getirdiği sözdür. Ey Kureyşliler! Sizin arkadaşınız Muhammed bir deli değildir. Andolsun o Cebrail'i apaçık ufukta gördü. O gayb hakkında cimri değildir. Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir. Hal böyleyken Kur'an'dan yüz çevirip nereye gidiyorsunuz? O alemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için ancak bir öğüttür. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın size hür irade vermeyi dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın duası. Mü'minun Suresi 26. ayet.
3: Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et.
2: Nuh Suresi 28. ayet.
4: Rabbim, beni, ana babamı iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini artır.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Necm Suresi 33 ila 62. ayetler.
6: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.
7: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şimdi yüz çevireni, pek az verip de kas katı cimrileşeni gördün mü? Gaybın ilmi kendi yanında da o gerçeği mi görüyor? Yoksa Musa'nın ve Allah'ın emirlerini bütünüyle yerine getiren İbrahim'in sayfelerindeki şu hakikatler kendisine haber verilmedi mi? Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. İnsan için ancak çalıştığı vardır. Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir. Sonra çalışmasının karşılığı kendisine tas tamam verilecektir. Şüphesiz en son varış Rabbinedir. Şüphesiz o güldürür ve ağlatır. Şüphesiz o öldürür ve diriltir. Şüphesiz o iki eşi, erkeği ve dişiyi rahme atıldığında az bir sudan, meniden yaratmıştır. Şüphesiz tekrar diriltmek de ona aittir. Şüphesiz o başkalarına muhtaç olmaktan kurtardı ve varlık sahibi kıldı. Şüphesiz o Şira'nın Rabbidir. Şüphesiz o önce gelen Ad kavmini ve Semud kavmini helak etti ve hiç kimseyi bırakmadı. Daha önce de Nuh'un kavmini helak etmişti. Şüphesiz onlar daha zalim ve daha azgın kimselerdi. O, Muttefike'yi de kaldırıp yere çarpmış ve onlara örttüğü azap örtüsünü örtmüştür. O halde Rabbinin nimetlerinin hangisinden şüphe ediyorsun ey insan? Bu da önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır. Yaklaşmakta olan kıyamet iyice yaklaştı. Onu Allah'tan başka açacak kimse yoktur. Şimdi siz gaflet içinde eğlenerek bu söze mi, Kur'an'a mı şaşıyorsunuz? Gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz. Hadi Allah'a secde edin ve ona kulluk edin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve Etana Gufraneke Rabbena ve İleykel Masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz, dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Wow Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Wow Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Ebu'l-Kasimi. Tarık Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe ve Tarık'a andolsun. Tarık'ın ne olduğunu sen ne bileceksin? O, ışığıyla karanlığı delen yıldızdır. Hiçbir kimse yoktur ki üzerinde koruyucu bulunmasın. Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın. Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı. Bu su, bel ile kaburga kemikleri arasından çıkar. Şüphesiz Allah'ın onu öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter. Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla. O gün artık insan için ne bir kuvvet vardır ne de bir yardımcı. Yağmurlu göğe andolsun, yarık yarık çatlamış yere andolsun. Şüphesiz o Kur'an, hak ile batılı ayırt eden bir sözdür. O boş bir söz değildir. Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar. Ben de bir tuzak kurarım. Artık sen inkarcılara mühlet ver, onlara biraz zaman tanı. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın sesi, Vav Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Zümer Suresi 73 ila

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Onlar şöyle derler: hamd bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah'a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş. Melekleri de Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek arşın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla

0: Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
1: Vav Radio sunar. Peygamber Efendimizin hayatı. 50. bölüm. Umre'ye niyet ve Hudeybiye antlaşması.
2: Mekke'den Medine'ye hicretin üzerinden 6 yıl geçmişti. Mekkeli Müslümanlar 6 yıl önce terk etmek zorunda kaldıkları yurtlarını ve Beytullah'ı özlemişlerdi. Hazreti Peygamber rüyasında Mekke'ye gidip Müslümanlarla birlikte Kabe'yi tavaf ettiğini gördü. Bunun üzerine Umre'ye gitmeye karar verdi. Hazreti Peygamber İbn Ümmi Mektum'u namaz kıldırmak, Nümeyle bin Abdullah el-Leysi'yi de şehri idare etmek üzere yerine vekil bırakıp 1400-1500 arası Müslümanla birlikte Umre için Medine'den Mekke'ye doğru yola çıktı. Bir yıl önce Hendek gazvesinde 3000 askerin bulunduğu dikkate alınarak savaşabilir nüfusun yarısı herhangi bir saldırıya karşı geride bırakılmıştı. Müslümanlar Umre'ye niyet edip ihramlarını giymiş ve yanlarına 70 adet kurbanlık deve almıştı. Barışçı amaç taşıdıkları için de silahları yoktu.
3: Ey Müslüman kardeşlerim! Kureyşliler Mekke'ye yürüdüğümüzü duymuşlar.
4: Allah'ın Resulü diyor ki, yolumuzdan dönmeyeceğiz. Yolumuza devam edelim. Dağları aşıp Mekke yakınlarındaki Hudeybiye'ye varalım.
2: Bu sırada Hazreti Peygamber'in liderliğinde Müslümanların Mekke'ye doğru geldiği haberini alan Mekke'nin önde gelenleri durumdan hoşnut olmamıştır.
5: Kabe'nin Rabbi şahidimiz olsun ki kılıcım olduğu sürece elimde o Müslümanlar Mekke'ye giremez.
6: Ey Mekke liderleri, Muhammed ve yandaşları Hudeybiye yakınlarında.
7: Neden öyle bir yerde bekliyorlar ki?
8: Peygamberimiz diyor ki, ey Müslüman kardeşlerim, Ebu Sufyan bir kez daha üzerinize yürüyecek. Ama sakın korkmayın, sakın ama sakın korkmayın. Bizim maksadımız savaş değildir.
3: Ey Müslüman kardeşlerim, Allah'ın Resulü diyor ki, bugüne kadar aklımızı kullanarak onları yendik. Bugün aklımızı yine iyi ve güzel kullanmalıyız. Allah bize akıl verdi ve onu doğru kullanmak Müslümanın yegane vazifesidir.
9: Şükürler olsun ya Resulullah.
10: Şükürler olsun.
11: Allah'ın Resulü diyor ki, onlar saldırmadan sakın saldırıya geçen olmayın. Peygamber elçimizi gönderdi. Bekleyeceğiz.

0: Ben Hıraş bin Ümeyye, Allah'ın Resulü'nün elçisi olarak geldim.
1: Ne ister o adam? Neden geldi buraya kadar?
0: Allah'ın Resulü'nün derdi savaş değildir. Tek amacı umre vazifesini yapmak, kurbanlarını kesmektir.
2: Hey adam, sen herkese bizi güldürmek mi istersin? Bütün Araplar bizimle alay etsin mi istersin? Böyle bir şey mümkün olmaz. Kureyş'te onun canını almak için bekleyenler varken onun Kabe'yi tavaf etmesine izin mi vereceğim?
0: Mekke'ye girmesine izin verin.
2: Git be adam. Kelleni alırım yoksa. Kelleni.
3: Ne dediler sana?
0: Canımı zor kurtardım. Katiyen kabul etmiyor.

0: Hazreti Osman gönderildi. Mekke'de Eban bin Said bin As'ın himayesine giren Osman, amaçlarının savaşmak değil, sadece umre ziyareti yapmak olduğunu belirtti. Kureyşliler ona yakın ilgi gösterdi ve sözlerini dinleyip kendisine emniyet içerisinde Kabe'yi tavaf edebileceğini bildirdiler. Ancak Osman, Hazreti Peygamber tavaf etmeden ben asla tavaf edemem diyerek bunu reddetti. Bu söze çok öfkelenen ve Hazreti Osman'ın ayrılmasına izin vermeyen Mekkeliler onu 3 gün yanlarında tuttular. Bu arada Hazreti Osman'ın dönüşü gecikince onun şehit edildiği söylentileri Müslümanlara kadar ulaştı. Bunun üzerine Resulullah Beatür Rıdvan'la Müslümanların Kureyş'e karşı kanlarının son damlasına kadar çarpışacaklarına dair söz aldı. Bu haberi duyan Kureyşliler telaşlanarak Hazreti Osman'ı hemen serbest bıraktılar ve ardından Süheyl bin Amr başkanlığında bir elçi heyeti gönderdiler. Kısa bir tartışmadan sonra Hazreti Ali'nin kaleme aldığı barış antlaşması metni Hazreti Peygamber ve Süheyl bin Amr tarafından imzalandı.
1: Şunu yaz önce ya Ali. Anlaşmaya Müslümanlardan Ebu Bekir, Ömer, Osman, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas, Ebu Ubeyde bin Cerrah ve Muhammed bin Mesleme, Kureyş kabilesindense Mikrez bin Hafs'la Hüveytıb bin Abdülüza şahitlik ediyorlar.
2: Anlaşmanın şartları şunlardır. 1. Müslümanlar Mekke'ye girmeden Hudeybiye'den geri dönecekler. Umre için ertesi yıl gelecek ve şehirde ancak 3 gün kalabilecekler. 2. Mekkeli bir kimse Hazreti Muhammed'in yanına kaçarsa velisinin isteği üzerine geri verilecek. Fakat bir Müslüman kaçarak Mekke'ye sığınırsa iade edilmeyecek. 3. Barış 10 yıl sürecek. Taraflardan biri bu ittifaka dahil olmayan herhangi bir kabileyle savaşa girerse diğeri pasif kalacak. İki taraf kendi hakimiyetleri altındaki toprakları, kervanların geçişi, hac ve umre için emniyet altında tutacak. 4. Diğer Arap kabileleri taraflardan istedikleriyle ittifak yapabilecekler. 5. Bu şartlara tarafların dışında kendileriyle müttefik olan kabileler de uyacak.
0: Hazreti Ömer başta olmak üzere bazı sahabiler anlaşmanın Müslümanlar aleyhine olduğu ve müşriklere taviz verildiğini söyleyip tepki gösterdiler. Fakat Resulullah anlaşma şartlarını kabul ettiğini söyleyince herkes bağlılığını bildirdi. Hudeybiye'de 12 veya 20 gün kalan Hazreti Peygamber ve ashabı anlaşmanın imzalanmasından sonra umre niyetiyle geldikleri için kurbanlarını keserek ihram bu sefere katılan ve Ehli Beyat-ı Rıdvan adı verilen sahabiler Nisaburi'nin taksimine göre fazilet ve derece bakımından 9. sırayı oluştururlar.

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Ahzab Suresi 38 ila 48. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri kesinleşmiş bir hükümdür. Daha önce gelip geçen o peygamberler, Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden, melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. Allah müminlere çok merhamet edendir. Allah'a kavuşacakları gün müminlere yönelik esenlik dileği selamdır. Allah onlara bol bir mükafat hazırlamıştır. Ey peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Müminlere kendileri için Allah'tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerine aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şanı yüce bir kitaptır.
2: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Araf Suresi 65 ila 72. ayetler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u peygamber olarak gönderdik. Onlara,

0: Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Dedi. Kavminin ileri gelenlerinden inkar edenler dediler ki, şüphesiz biz seni akıl kıtlığı içinde görüyoruz. Biz senin mutlaka yalancılardan biri olduğuna inanıyoruz. Hud şöyle dedi. Ey kavmim! Bende akıl kıtlığı yok. Aksine ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Rabbimin vahyettiklerini size tebliğ ediyorum. Ben sizin için güvenilir bir nasihatçıyım. Sizi uyarması için içinizden bir adam aracılığıyla Rabbinizden size bir zikir, vahiy ve öğüt gelmesine şaştınız mı? Hatırlayın ki Allah sizi Nuh kavminden sonra onların yerine getirdi ve sizi yaratılış itibariyle daha güçlü kıldı. Allah'ın nimetlerini hatırlayın ki kurtuluşa eresiniz. Onlar, sen bize tek Allah'a ibadet edelim, atalarımızın ibadet ede geldiklerini bırakalım diye mi geldin? Eğer doğru söyleyenlerdensen, hadi bizi tehdit ettiğin azabı bize getir dediler. Hud, artık size Rabbinizden bir azap ve öfke inmiştir. Allah'ın haklarında hiçbir delil indirmediği, yalnızca sizin ve babalarınızın uydurduğu bir takım isimler, düzmece tanrılar hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? Öyleyse başınıza geleceği bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim, dedi. Bunun üzerine biz onu ve beraberindekileri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayan ve iman etmemiş olanlarınsa kökünü kestik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Tevrat'la ilgili şu ayetleri beyan etmektedir.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Ali İmran Suresi 3. Ayet.
5: O sana kitabı hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O daha önce Tevrat'ı ve İncil'i insanlar için birer hidayet olarak indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Şüphesiz Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir.
3: Cuma Suresi 5. Ayet.
0: Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür. Allah, zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.
3: Maide Suresi 43 ve 44. Ayetler.
6: Yanlarında içinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat varken nasıl oluyor da seni hakem yapıyorlar? Sonra bunun ardından verdiğin hükümden yüz çeviriyorlar. İşte onlar kendi kitaplarına da sana da inanmış değillerdir. Şüphesiz Tevrat'ı biz indirdik. İçinde bir hidayet, bir nur vardır. Allah'a teslim olmuş nebiler onunla Yahudilere hüküm verirlerdi. Kendilerini Rabbe adamış kimselerle alimler de öylece hükmederlerdi. Çünkü bunlar Allah'ın kitabını korumakla görevlendirilmişlerdi. Onlar Tevrat'ın hak olduğuna da şahittiler. Şu halde siz de insanlardan korkmayın, benden korkun ve ayetlerimi az bir karşılığa değişmeyin. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülkadir Şehitoğlu. Ali İmran Suresi 190 ila 194. ayetler ve Nasr Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz, bunu boş yere yaratmadın. Seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru derler. Rabbimiz, sen kimi cehennem ateşine sokarsan onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik. Hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih, Mekke fethi geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbine hamd ederek tesbihte bulun ve ondan bağışlama dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. İsra suresi 80. ayet.
3: Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Aktürk. Ra'd Suresi 19 ila 26. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, onu bilemeyen kör gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır. Onlar Allah'ın riayet edilmesini emrettiği haklara riayet eden, Rablerine saygı besleyen ve kötü hesaptan korkanlardır. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Bu sonuçta Adn cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler ve şöyle derler: sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir. Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri, akrabalık bağlarını koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte lanet onlara, yurdun kötüsü cehennem de onlaradır. Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Onlarsa dünya hayatıyla sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı, ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın bilmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Kehf Suresi 45 ila 49. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlara dünya hayatının örneğini ver. Dünya hayatı gökten yağdırdığımız yağmur sebebiyle yeryüzü bitkilerinin boy verip birbirine karışması, fakat sonunda bu canlılığın rüzgarın savurduğu kuru bir çerçöpe dönmesi gibidir. Allah her şeye karşı kudret sahibidir. Mallar ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak salih ameller ise Rabbinin katında sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır. Dağları yürüteceğimiz ve senin yeryüzünü çırılçıplak göreceğin günü bir hatırla. Biz onları mahşerde toplarız da içlerinden hiçbirini bırakmayız. Hepsi saf saf Rabbinin huzuruna çıkarılırlar. Onlara andolsun sizi ilk önce yarattığımız gibi bize geldiniz. Oysa siz, sizin için hesaba çekileceğiniz bir zaman belirlemediğimizi sanmıştınız denir. Kitap ortaya konur. Suçluları kitabın içindekilerden korkuya kapılmış görürsün. Eyvah bize! Bu nasıl bir kitaptır ki küçük büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş derler. Onlar bütün yaptıklarını karşılarında bulurlar. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Azim olan Allah.

doğru söyle. Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Numan bin Beşir'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Hazreti Peygamber Hazreti Hatice ile evlenmiş ve bu evlilikten ilk kızı Zeynep dünyaya gelmişti. Evlenme çağına gelince Hazreti Peygamber onu teyzesinin oğlu Ebul As'la evlendirmişti. Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicretinden bir süre sonra kızı da hicret etmişti. Bir gün çocuklarından birisinin ağır bir şekilde hastalanması üzerine Zeynep, babasına torununun çok hasta olduğunu, acilen gelmesini söyleyerek haber yollamıştı. Muhtemelen o sırada çok önemli bir işle meşgul olan Allah'ın Resulü, ona selam gönderip, "Allah'ın aldığı ve verdiği her şey kendisine aittir. Her şey Allah'ın katında takdir edilmiştir. Sen sabırlı ol ve mükafatını Allah'tan bekle," diye tavsiyede bulunmuştu. Fakat bebeğin durumu ağırlaşınca babasını yanında görmek isteyen Zeynep, mutlaka gelmesini isteyerek bir daha haber göndermiş, Hazreti Peygamber de kızını kırmayarak beraberindekilerle birlikte onun evine gitmişti. Can çekişmekte olan çocuğu şefkat ve merhametle kucağına alan rahmet peygamberi, gözyaşı dökmeye başlamıştı. Yanındaki arkadaşlarından Sad bin Ubade, "Bu gözyaşı da nedir ya Resulallah?" diyerek hayretini gizleyememişti. Bunun üzerine şefkatli Nebi, "Bu gözyaşı Allah'ın dilediği kullarının kalplerine yerleştirdiği bir rahmettir. Allah kullarından sadece merhametli olanlara merhamet eder," buyurmuştu. Merhamet, esirgemek ve şefkat etmektir. Acımak ve insaflı davranmaktır. Kalp inceliği ve gönül yumuşaklığıdır. Merhamet, Allah'ın Rahman isminin bir yansımasıdır. Bütün varlıklar Allah'ın engin rahmetiyle çepeçevre kuşatılmış, yokluktan varlığa çıkışları, ilk yaratılışları Rahman ve Rahim olan Allah'ın rahmetinin tecellisiyle olmuştur. Allah sınırsız ve sonsuz rahmet ve merhamet sahibi anlamında Rahman ve Rahim'dir. O, "Rahmetim gazabımı geçti," buyurarak merhametinin celalinden önde geldiğini açıkça bildirir. Yüce Rabbimiz, zatına ilke edindiği bu rahmetle yarattığı tüm canlılara acır, şefkatle muamele eder ve nimetler vererek ihsanda bulunur. Allah'ın rahmetinin ne kadar derin, şefkatinin ne denli nihayetsiz olduğuna dikkat çekmek isteyen Resulullah'ın, bunu annenin yavrusuna karşı merhametiyle örneklendirmesi dikkat çekicidir. Nitekim bir gazve sonrası Resulullah'a bir grup esir getirildi. İçlerinden bir kadın telaş içinde esirler arasında yavrusunu arıyordu. Sonunda bir çocuk buldu ve onu kucaklayıp bağrına bastıktan sonra emzirmeye başladı. Durumu gören Hazreti Peygamber yanındakilere, "Bu kadının çocuğunu ateşe atacağına inanır mısınız?" diye sordu. Onlar da "Hayır" diye cevap verdiler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bilin ki Allah'ın kullarına olan rahmeti, bu kadının çocuğuna olan

0: benimseyen ve Resulullah'ın örnek kişiliğiyle kendi tavır ve davranışlarına yön veren müminler, birbirlerine karşı merhametli olmalıdır. Peygamberimizin anlatımıyla, müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer.
1: Hadislerle anlamak için Vav Radyo.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kemaneci. Bakara Suresi 261 ila 265. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu 7 başak bitiren ve her başakta 100 tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden bunları başa kakmayan ve gönül incitmeyenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden gönül kırma gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah her bakımdan sınırsız zengindir, halimdir, hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde, insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisini çıplak bıraktığı bir kayanın durumu gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah kafirler topluluğunu hidayete erdirmez. Allah'ın rızasını kazanmak arzusuyla ve kalben mutmain olarak mallarını Allah yolunda harcayanların durumu yüksekçe bir yerdeki güzel bir bahçe.

0: Senin durumu gibidir ki bol yağmur alınca iki kat ürün verir. Bol yağmur almasa bile ona çiseleme yeter. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayranlık vericidir.
2: Ey Muhammed! De ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Ahzab Suresi 53 ila 58. ayetler.
4: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Yemek için çağrılmaksızın ve yemeğin pişmesini beklemeksizin, vakitli vakitsiz peygamberin evlerine girmeyin. Çağrıldığınız zaman girin. Yemeği yiyince de hemen dağılın. Sohbet için beklemeyin. Çünkü bu davranışınız peygamberi rahatsız etmekte, fakat o sizden de çekinmektedir. Allah ise gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Böyle davranmanız hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir. Allah'ın Resulüne rahatsızlık vermeniz ve kendisinden sonra hanımlarını nikahlamanız ebediyen söz konusu olamaz. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır. Siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de biliniz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Peygamberin hanımlarına, babalarından, oğullarından, erkek kardeşlerinden, erkek kardeşlerinin oğullarından, kız kardeşlerinin oğullarından, mümin kadınlardan ve sahip oldukları cariyelerden ötürü bir günah yoktur. Ey peygamber hanımları! Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla şahittir. Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin, selam edin. Şüphesiz Allah ve Resulünü incitenlere Allah dünya ve ahirette lanet etmiş ve onlara aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. Mümin erkekleri ve mümin kadınları işlemedikleri şeyler yüzünden incitenler bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de arş kavramına ilişkin şu ayetleri beyan eder.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Araf suresi 54. ayet.
4: Şüphesiz sizin Rabbiniz gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratan ve arşa kurulan geceyi kendisine durmadan takip eden gündüze katan, güneşi, ayı ve bütün yıldızları da buyruğuna tabi olarak yaratan Allah'tır. Dikkat edin, yaratmak da emretmek de yalnız ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı yücedir.
1: Mü'minun suresi 116. ayet.
5: Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Ondan başka hiç ilah yoktur. O şerefli ve yüce arşın Rabbidir.
1: Me'ariç suresi 4. ayet.
6: Melekler ve ruh Cebrail ona süresi 50 bin yıl olan bir günde yükselir.
1: Rad suresi 2. ayet.
7: Allah gökleri gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra arşa kurulan, güneşi ve ayı buyruğu altına alandır. Bunların hepsi belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. O her işi hakkıyla düzenler, yürütür. Ayetleri ayrı ayrı açıklar ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Ya da işitme ve görme yeteneklerini hükmü altında kim tutuyor? Ölüden diriyi çıkartan, diriden de ölüyü çıkartan kim? Her türlü işi kim yürütüyor? Allah diye cevap verecekler. Öyleyse ona ortak koşmaktan sakınmıyor musunuz? De. İşte o Allah sizin gerçek Rabbinizdir. Gerçeğin dışında sapkınlıktan başka ne olabilir ki? Nasıl yoldan çıkartılabiliyorsunuz? Böylece günahkarlık batağına saplananlarla ilgili olarak Rabbinin verdiği "Onlar artık iman etmeyecekler" şeklindeki hüküm gerçekleşti. O sizin tanrılaştırdığınız varlıklar arasında bir şeyi ilk defa yaratan, sonra yaratmayı tekrar eden biri var mı diye sor. De ki, ilkten yaratan da yaratmayı tekrar eden de Allah'tır. Şu halde nasıl gerçeğin dışına saptırtılıyorsunuz? Tanrı diye taptıklarınız içinde Hakk'a götüren biri var mı diye sor. De ki, Hakk'a götüren yalnız Allah'tır. Öyleyse Hakk'a götüren mi izlenmeye daha layıktır, yoksa rehberlik edilmedikçe bir başına yolunu bulmaktan bile aciz olan mı? Size ne oluyor? Nasıl yargıda bulunuyorsunuz böyle? Onların çoğu sadece zanla uyuyor. Oysa zan hiçbir şekilde gerçek ve kesin bilginin yerini tutamaz. Allah onların yaptıklarını çok iyi bilmektedir. Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendi

0: kendisinden önceki kitapları asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer iddianızda doğruysanız, o zaman onun benzeri bir sure de siz getirin bakalım. Allah'tan başka çağırabildiklerinizi de yardımınıza çağırın. İşin gerçeği şu ki, onlar mahiyetini bilemedikleri ve henüz kendilerine yorumu yapılmamış olan şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de işte böyle yalan saymışlardı. Ama bak zalimlerin sonu nice oldu. Onların arasında bu Kur'an'a inanan da var, inanmayan da. Rabbim bozguncuları çok iyi bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım, kesin imandan sonra şüpheye düşmekten sana sığınırım. Şeytanlara yakın olmaktan sana sığınırım. Ve din gününün azabından sana sığınırım, sana sığınırım.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Dinç. Fussilet Suresi 30 ila 36. ayetler ve Kadir Suresi.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin. Size dünyadayken vaat edilmekte olan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah'tan bir ağırlama olarak orada canlarınızın çektiği her şey var. İstediğiniz her şey orada sizin için var. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarması

0: arasına kadar bir esenliktir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Gökyüzünün yıldızlarına çevirelim yüzümüzü. İnsanlık tarihinin en hayırlı neslini tanıyalım. Sahabe hayatları her gün 10.30'da Wow Radyo'da. Aşr-ı Şerif.
2: Okuyan Ahmet Kılıç. Araf Suresi 26 ila 31. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Ademoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise verdik. Takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma elbisesi var ya, işte o daha hayırlıdır. Bu giysiler Allah'ın rahmetinin alametlerindendir. Belki öğüt alırlar diye onları insanlara verdik. Ey Ademoğulları! Avret yerlerini kendilerine açmak için elbiselerini soyarak ana babanızı cennetten çıkardığı gibi şeytan sizi de saptırmasın. Çünkü o ve kabilesi onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları iman etmeyenlerin dostları kılmışızdır. Çirkin bir iş işledikleri vakit biz atalarımızı bunun üzerinde bulduk. Allah da bize bunu emretti derler. De ki, şüphesiz Allah çirkin işleri emretmez. Siz bilmediğiniz şeyleri Allah'ın üzerine mi atıyorsunuz? De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde yerinde yüzlerinizi O'na doğrultun. Dini Allah'a has kılarak O'na ibadet edin. Sizi başlangıçta yarattığı gibi yine O'na döneceksiniz. Allah bir kısmına hidayet etti, bir kısmına da sapıklık layık oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları dost edinmişlerdi. Kendilerinin de doğru yolda olduklarını sanıyorlardı. Ey Ademoğulları! Her mescitte ziynetinizi takının, güzel ve temiz giyinin. Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Sahabe hayatları.
4: Hazreti Hubab bin Münzir radıyallahu anh. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin savaş ve güvenlik konularında görüşlerine itibar ettiği sahabi. 590 yılı civarında Medine'de doğdu.

0: Hazreç kabilesinin Beni Selim'e kolundandır. Kabilesi içinde ileri görüşlülüğüyle tanınan ve görüşlerine itibar edilen bir kişiydi. Müslüman olduktan sonra da özellikle savaş konularındaki görüşleri Hazreti Peygamber tarafından dikkate alınan Hubab, bu özelliği sebebiyle isabetli görüş sahibi, görüşüne güvenilir kimse diye anılır. 624 yılında gerçekleşen Bedir Savaşı'nda mensubu olduğu Hazreç kabilesinin sancaktarlığını yaptı ve ordu karargahının kurulacağı yerin belirlenmesinde önemli rol oynadı. Savaşın yapılacağı ve su kuyularının bulunduğu alana gelen İslam ordusu, düşmana en uzak olan kuyunun çevresine yerleşmişti. Ordunun bu noktada durmasını uygun görmeyen Hubab, Hazreti Peygamber'e bu kararının ilahi bir işarete dayanıp dayanmadığını sordu. Böyle olmadığını öğrenince, düşmanı susuz bırakmak amacıyla onlara en yakın su kuyusunun yanına yerleşilerek diğer kuyuların kapatılmasını, savaş esnasında müşrikler susuzluk çekerken kendilerinin kolayca su içebilmeleri için de etrafına yerleştikleri kuyunun yanına havuz yapılıp içinin suyla doldurulmasını teklif etti. Resul-i Ekrem tarafından da yerinde bulunup uygulanan bu görüşün ne kadar isabetli olduğu savaş esnasında anlaşıldı. Ayrıca Hubab bu savaşta Mekke müşriklerinin önderlerinden bazılarını öldürdü veya yaraladı. 625 yılında yapılan Uhud Savaşı'nda Hubab Hazreti Peygamber tarafından düşman kuvvetlerinin sayısı ve hazırlıkları hakkında bilgi toplamakla görevlendirildi. Bu görevi başarıyla yerine getirdiği gibi aynı zamanda savaşın iyice kızıştığı sırada Resulullah'ın etrafından ayrılmayıp onu koruyan sahabilerden de biriydi. Medine'ye döndükten sonra da düşmanın ani bir baskın düzenlemesi ihtimaline karşı Hazreti Peygamber'in kapısında nöbet tutanlar arasında yer aldı. Daha sonraki yıllarda gerçekleşen Beni Nadir ve Beni Kurayza savaşlarında İslam ordusunun nerede mevzilenmesi gerektiği hususunda ashabına danışan Hazreti Peygamber yine Hubab bin Münzir'in teklifini benimsemiştir. Hubab her iki savaşta da bu iki Yahudi kabilesinin arasına yerleşerek onların birbirleriyle haberleşmesini engellemeyi önermişti. Hayber Savaşı'nda ve 630 yılındaki Taif kuşatmasında da İslam ordusunun karargahı onun görüşü dikkate alınarak değiştirilmiştir. Hazreti Peygamber'in vefatının ardından devlet başkanı halife seçimi konusunda Medineli Müslümanlarla Mekkeli muhacirler arasında gerçekleşen görüşmelerde muhacirleri ve ensarı temsil eden iki halife seçilmesi gerektiği görüşünü dile getirenlerin başında Hubab bin Münzir geliyordu. Ancak bu görüş Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer tarafından benimsenmedi. Hubab, Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde muhtemelen 641 yılı civarında vefat etti. Hubab'ın oğlu Haşrem'de kendisi gibi Hazreti Peygamber'in güvenliğini sağlamak için çalışan ve onun yakın muhafızları arasında yer alan sahabilerdendir.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz."

Erkan Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Ahmet Karalı. Enam Suresi 45 ila 50. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sonunda zulmeden kavmin kökü kesildi. Her türlü övgü alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. De ki, ne dersiniz? Eğer Allah kulaklarınızı sağır, gözlerinizi kör eder, kalplerinizi de mühürlerse, bunları size geri verebilecek Allah'tan başka Tanrı kimdir? Bak, delilleri nasıl açıklıyoruz? Onlar hala yüz çeviriyorlar. De ki, söyler misiniz, size Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelirse, zalim toplumdan başkası mı helak olur? Biz peygamberleri ancak müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve halini düzeltirse onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler.

0: Ayetlerimizi yalan sayanlara gelince, yoldan çıkmalarından dolayı onlar azap çekeceklerdir. De ki, ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyarım. De ki, hiç körle gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz? Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an tefekkür kitabıdır.
0: Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu?
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Sarıkaya. Kaf Suresi 16 ila 40. ayetler.

ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.

pub. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. Üstelik biri insanın sağ tarafında, biri sol tarafında oturmuş iki alıcı melek de onun yaptıklarını alıp kaydetmektedir. İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında yaptıklarını gözetleyen ve kaydeden hazır bir melek bulunmasın. Ölüm sarhoşluğu bir hakikat olarak insana gelir de ona işte bu senin öteden beri kaçıp durduğun şeydir denir. İnsanlar öldükten sonra tekrar dirilmeleri için sura üfürülecek. İşte bu tehdidin gerçekleşeceği gündür. Herkes beraberinde bir sevk edici, bir de şahitlik edici melekle gelir. Ona, andolsun ki sen bundan gafletteydin. Şimdi gaflet perdeni açtık, artık bugün gözün keskindir, denir. Beraberindeki melek şöyle der. İşte bu yanımdaki hazır. Allah şöyle der. Atın cehenneme. Hakka karşı inatçı, hayrı hep engelleyen, haddi aşan şüpheci her kafiri. Allah'la beraber başka bir ilah edinen o kimseyi atın şiddetli azabın içine. Arkadaşı olan şeytan der ki, ey Rabbimiz, onu ben azdırmadım fakat kendisi derin bir sapıklık içindeydi. Allah şöyle der, benim huzurumda çekişmeyin. Çünkü ben bu konudaki uyarıyı size önceden yaptım. Benim katımda söz değiştirilmez ve ben kullara zulmedici değilim. O gün cehenneme doldun mu deriz. O da daha var mı der. Cennet Allah'a karşı gelmekten sakınanlara uzak olmayacak şekilde yaklaştırılacak. Onlara şöyle denir. İşte bu size dünyada vaat edilmekte olan şeydir. O her tövbe eden, onun emrini gözeten için görmediği halde sırf saygıdan dolayı Rahman'dan korkan ve ona yönelmiş bir kalple gelen kimseler içindir. Oraya esenlikle girin. İşte bu ebedilik günüdür.''

0: Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. Katımızda daha fazlası da vardır. Biz onlardan önce kendilerinden daha zorlu nice nesilleri helak ettik de ülke ülke dolaşıp kaçacak delik aradılar. Kaçacak bir yer mi var? Şüphesiz bunda aklı olan yahut hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır. Andolsun gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları 6 günde 6 evrede yarattık. Bize bir yorgunluk da dokunmadı. O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan önce de batışından önce de Rabbini hamd ederek tesbih et. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rehber hadisler. Vav Radyo'da. Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Kehf Suresi 107 ila 110. ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için de konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Orada ebedi kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa, bir o kadar mürekkep ilave etseydik dahi, Rabbimin sözleri bitmeden mutlaka deniz tükenirdi. De ki, ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Şu var ki bana, ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı bekliyorsa, dünya ve ahirete yararlı iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu takvimle alakalı ay, yıl, mevsim kavramlarını yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Tevbe suresi 36. ayet.
5: Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında Allah katında ayların sayısı 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte bu Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin. Fakat Allah'a ortak koşanlar sizinle nasıl topyekün savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir.
3: Bakara suresi 194. ayet.
6: Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler, saygı gösterilmesi gereken şeyler, kısas kuralına tabidir. O halde kim size saldırırsa, size saldırdığı gibi siz de ona saldırın. Fakat ileri gitmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Yeryüzü şiddetle sarsıldığı, dağlar parça parça dağılıp saçılmış toz olduğu ve siz de üç sınıf olduğunuz zaman o kimini yükseltir, kimini alçaltır. Ahiret mutluluğuna erenler var ya, ne mutlu kimselerdir. Kötülüğe batanlara gelince ne mutsuz kimselerdir. İman ve amelde öne geçenlerse ahirette de öne geçenlerdir. İşte onlar Allah'a yaklaştırılmış kimselerdir. Onlar naim cennetlerindedirler. Onların çoğu öncekilerden, azı da sonrakilerdendir. Onlar karşılıklı yaslanmış vaziyette mücevheratla işlenmiş tahtlar üzerindedirler. Ebediyen genç kalan uşaklar onların etrafında içmekle başlarının dönmeyeceği ve sarhoş olmayacakları cennet pınarından doldurulmuş sürahileri, ibrikleri ve kadehleri, beğendikleri meyveleri ve arzu ettikleri kuş etlerini dolaştırırlar. Onlar için saklı inciler gibi iri gözlü huriler de vardır. Bütün bunlar işledikleri amellere karşılık bir mükafat olarak verilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım. Fakirlikten, yokluktan, zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

Aşırı Şerif. Okuyan Alican Çelikel. İsra Suresi 31 ila 40. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da sizi de biz rızıklandırırız. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır. Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın. Kim haksız yere öldürülürse biz onun velisine yetki vermişizdir. Ancak o da kısas yoluyla öldürmede meşru ölçüleri aşmasın. Çünkü kendisine yardım edilmiştir. Rüştüne erişinceye kadar yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın. Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü söz veren sözünden sorumludur. Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın. Doğru teraziyle tartın. Bu daha hayırlı, sonuç bakımından daha güzeldir. Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen yeri asla yaramazsın. Boycada dağlara asla erişemezsin. Bütün bu sayılanların kötü olanları Rabbinin katında sevimsiz şeylerdir. Bunlar Rabbinin sana vahyettiği bazı hikmetlerdir. Allah'la birlikte başka ilah edinme. Sonra kınanmış ve Allah'ın rahmetinden kovulmuş olarak cehenneme atılırsın. Rabbiniz erkek çocukları size seçip ayırdı da kendisine meleklerden kız çocukları mı edindi? Gerçekten çok büyük bir söz söylüyorsunuz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Rabbimizin güzel isimlerini anlamaya, onları gönül ve düşünce dünyamızda yeniden tefekkür etmeye davet ediyoruz. Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin kaleminden Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak, her gün 11.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ayhan Polat. Fatır Suresi 15 ila 26. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah'sa her bakımdan sınırsız zengin olandır, övülmeye hakkıyla layık olandır. Eğer Allah dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre zor bir şey değildir. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse bir başkasını günahını yüklenmeye çağırırsa ondan hiçbir şey yüklenilmez. Çağırdığı kimse yakını da olsa. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Körle gören bir olmaz. Karanlıklarla aydınlık bir olmaz. Gölgeyle sıcaklık bir olmaz. Dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sen kabirde bulunanlara işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hakla gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Oysa peygamberleri onlara apaçık delilleri, sahifeleri ve aydınlatıcı kitabı getirmişlerdi. Sonra ben inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak. Yazan Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Rüzgar Aksoy.
3: El-Vacid, bulan, var eden, varlık sahibi olan.

La ilahe illallah, la faile illallah, la maksude illallah, la mevcude illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Ondan başka fail yok. Ondan başka maksat yok. Ondan başka varlık yok. Allah'ın sıfatlarından birisi vücut, yani varlıktır.

kelamcılar varlığı Allah'ın bir niteliği olarak kabul ederler. Bununla birlikte Allah için vücudun nasıl kullanılacağı hususunda Müslüman düşünürler arasında görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır. Bunun sebebi varlığın herhangi bir nitelik gibi olmayışıdır. Başka bir anlatımla varlık söz gelişi hayat, irade, kudret gibi niteliklere benzemezken onu bir nitelik saymak nasıl mümkün olacaktır? Çünkü varlıktan söz etmeden öteki bütün nitelikler anlamını yitirir. Bu durumda varlık meselesinin nasıl ele alınacağı tartışma konusu olmuştur. Filozoflar varlığı temel bir nitelik sayarak onu başka kavramlardan ayrı görmüşler, Allah'ı zorunlu varlık diye ifade etmişlerdir. Sufiler ise bu hususta daha çok filozoflara yakın görüş beyan ederek Allah'a mutlak varlık demiştir. Kelamcılar hiçbir zaman Allah'a mutlak varlık demeyi kabul etmemiş, varlığı onun hususi bir niteliği saymışlardır. İlahi isimler arasında el-vacid, vücut kelimesinden türetilmiş olup anlamı var olan, bulan demektir. Bu itibarla el-vacid, talep ettiği şeyi bulan demektir. Talep ettiğini bulan demek, aramadan veya uğraşmadan mevcut halde bulunduran demektir. Konevi bu ismi izah ederken, Allah'a talebin nasıl izafe edileceği meselesine değinir. Allah bir şeyi talep etse bile onu bulmuştur. El-vacid, her şey kendisine muhtaç iken, kendisi müstahni kalan, zengin, el-gani demektir. İsmin manası böyle olunca, alemde var olan her şeyin el-vacidin iradesiyle ve talebiyle olduğunu bilmek gerekir. Bu durumda daha önce Er-Rahman isminden söz ettiğimiz kötülük ve eksiklik meselesi ortaya çıkar. Acaba bunlar Allah tarafından niçin istenmiştir? Konevi bunu şöyle izah eder. El-vacidin bir şeyi talep edip de o şeyin meydana gelmemesi mümkün değildir. Bu bağlamda Hakk'ın iman etmemiş kafirlere iman etmeleriyle ilgili hitabı hakkında perdeli kimselerin zannettiği durum da muhakkikin anladığı farklıdır. Muhakkike göre bu hitaba rağmen onların iman etmeyişlerinin sebebi Hak'tır. Çünkü Allah onlara hidayet ihsan etmemiştir. Allah Teala onların idrak mahallerinde iman yaratsaydı hiç kuşkusuz iman var olurdu. Bu yaklaşım alemdeki farklılıkları ve ilahi emre karşı işlenen suçları anlamamız bakımından çok önemlidir. Çünkü Allah buna müsaade etmeseydi yeryüzünde günah işlenemezdi. Ehl-i sünnet alimleri bunu izah etmek için Allah'ın irade ettikleriyle kulları için razı olduklarını ayrıştırır. Allah her şeyi dilemiştir ve diledikleri olmuştur. El-vacid. Ancak bunların bir kısmını kullarına yasaklamış, bir kısmını ise onlara emretmiştir. Yoksa varlıkta Allah'a rağmen bir iş olmamıştır. El-vacidin iradesinin konusu sadece emretmektir. Kafirin varlığında imanı meydana getirmek bu iradenin konusu değildir. Hiç kuşkusuz el-vacidin irade ettiği şey de gerçekleşmiştir. O halde el-vacid, var edici ve talep ettiğini bulan, meydana getiren demektir. Bir Müslüman için bu ismin gereği teslimiyet ve rızadır. Her şey Allah'ın elinde ve var etmesiyle ise Müslüman için kadere rıza, bu isme dair marifetin neticesidir.

Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Bekir Çetintaş. Bakara Suresi 274 ila 281. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mallarını gece gündüz gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar var ya, onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. Bu onların alışveriş de faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Bundan böyle kime Rabbinden bir öğüt gelir de o öğüte uyarak faizden vazgeçerse artık önceden aldığı onun olur. Durumu da Allah'a kalmıştır. Allah onu affeder. Kim tekrar faize dönerse işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. Allah faiz malını mahveder. Sadakaları ise artırır, bereketlendirir. Allah hiçbir günahkar nankörü sevmez. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekatı verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz faizden geriye kalanı bırakın. Eğer böyle yapmazsanız Allah ve Resulü ile savaşa girdiğinizi bilin. Eğer tövbe edecek olursanız ana paralarınız sizindir. Böylece siz ne başkalarına haksızlık etmiş olursunuz ne de başkaları size haksızlık etmiş olur. Eğer borçlu darlık içindeyse ona eli genişleyinceye kadar mühlet verin. Eğer bilirseniz borcu sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır. Öyle bir günden sakının ki o gün hepiniz Allah'a döndürülüp götürüleceksiniz. Sonra herkese kazandığı amellerin karşılığı verilecek ve onlara asla haksızlık yapılmayacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an kılavuzdur.
3: Elif, Lam, Mim. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Polat. Maide Suresi 87 ila 93. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz nimetleri kendinize haram etmeyin. Ve Allah'ın koyduğu sınırları aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden helal, iyi ve temiz olarak yiyin. Ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. Ama bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bu durumda yeminin kefareti ailenize yedirdiğinizin orta hallisinden 10 yoksulu doyurmak yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Kim bu imkanı bulamazsa onun kefareti 3 gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin kefareti budur. Yeminlerinizi tutun. Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor ki şükredesiniz. Ey iman edenler! Aklı örten içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister.

0: Artık vazgeçiyor musunuz? Öyleyse Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin. Ve Allah'a karşı gelmekten sakının. Şayet yüz çevirirseniz, bilmiş olun ki elçimize düşen sadece apaçık tebliğdir. İman edip salih ameller işleyenlere, Allah'a karşı gelmekten sakındıkları, iman ettikleri ve salih amel işledikleri, sonra Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iman ettikleri, sonra yine Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iyilik ettikleri takdirde daha önce tatmış olduklarından dolayı bir günah yoktur. Allah iyilik edenleri sever. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Kur'an şifadır. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de kafirlere karşı davranışlarımızın nasıl olması gerektiği şöyle beyan buyurulmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Furkan Suresi 52. Ayet.
6: Öyleyse kafirlere itaat etme. Onlara karşı bu Kur'an'la büyük bir mücadele ver.
4: Ahzab Suresi 1 ve 3. Ayetler.
7: Ey Peygamber! Allah'a karşı gelmekten sakın. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter.
4: Ahzab Suresi 48. Ayet.
8: Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerini aldırma. Ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Dünyanın Sesi Wow Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Bekir Girdil. Cuma Suresi 1-8. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم يسبح

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan

0: Allah'ı tesbih eder. O, ümmilere içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar bundan önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Allah o peygamberi onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarına da göndermiştir. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudi akidesini benimseyenler! Bütün insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, bunda da samimi iseniz, haydi ölümü isteyin. Ama onlar daha evvel yaptıklarından dolayı asla ölümü istemezler. Allah zalimleri hakkıyla bilir. De ki, sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen alemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, düşkün bir vaziyette veya kederliyken veya boğularak veya ölüm anında şeytanın çarpmasıyla veya yılan sokmasıyla ölmekten sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Beytullah Özdemir. Taha Suresi 98 ila 115. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizin ilahınız ancak kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Ey Muhammed, sana geçmişin haberlerinden bir kısmını böylece anlatıyoruz. Şüphe yok ki sana katımızdan bir zikir, Kur'an verdik. Kim ondan yüz çevirirse şüphesiz ki o kıyamet gününde ağır bir günah yükü yüklenecektir. Onlar o günahın cezası içinde ebediyen kalacaklardır. Sûra üfürüleceği gün bu ağır yük onlar için ne kötü bir yüktür. O gün günahkarları gözleri korkudan donup gömgök kesilmiş olarak haşredeceğiz. Aralarında birbirlerine dünyada sadece 10 gün kaldınız diye gizli gizli konuşacaklar. Onların hakkında konuşacakları şeyi biz daha iyi biliriz. O vakit içlerinden en aklı başında olanları siz sadece bir gün kaldınız diyecektir. Ey Muhammed! Sana dağların kıyamet günündeki halini soruyorlar. De ki, Rabbim onları toz edip savuracak. Onların yerlerini dümdüz, boş bir alan halinde bırakacaktır. Orada hiçbir çukur, hiçbir tümsek göremeyeceksin. O gün kendisinden yan çizmek mümkün olmayan davetçiye İsrafil'e uyarlar. Sesler Rahman'ın azametinden dolayı kısılmıştır. Artık sadece fısıltı işitebilirsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseden başkasının şefaati fayda etmez. O önlerindekini ve arkalarındakini, dünyadaki ve ahiretteki durumlarını bilir. Onların bilgisi ise Rahman'ı kuşatamaz. Bütün yüzler diri, yaratıklarına hakim ve onları koruyup gözeten Allah'a boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen mutlaka hüsrana uğramıştır. Kim de inanmış olarak salih ameller işlerse o ne zulme uğramaktan korkar ne yoksun bırakılmaktan. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık. Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Rabbim ilmimi arttır de. Andolsun bundan önce biz Adem'e cennetteki ağacı meyvesinden yeme diye emrettik. O ise bunu unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayatı Kur'an-ı Kerim'le anlamak, ayetlerin rehberliğinde yol almak için Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 12.30'da Wow Radyo'da.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Enfal Suresi 20 ila 28. ayet.

0: bulunmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin ve Kur'an'ı dinlediğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi de olmayın. Şüphesiz yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü, akıllarını kullanmayan, gerçeği görmeyen sağırlar, dilsizlerdir. Allah onlarda bir hayır, hakka yöneliş olduğunu bilseydi, elbette onlara işittirirdi. Onlara işittirseydi dahi, mutlaka yine yüz çevirerek dönüp giderlerdi. Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'ın ve Resulünün çağrısına uyun ve bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer. Yine bilin ki onun huzurunda toplanacaksınız. Sadece içinizden zulmedenlere erişmekle kalmayacak olan bir azaptan sakının ve bilin ki Allah azabı çetin olandır. O vakti hatırlayın ki siz yeryüzünde güçsüz ve zayıftınız. İnsanların sizi kapıp götürmesinden korkuyordunuz. Derken Allah sizi barındırdı. Yardımıyla destekledi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı ki şükredesiniz. Ey iman edenler! Allah'a ve peygambere hainlik etmeyin. Bile bile kendi aranızdaki emanetlerinize de hainlik etmeyin. Bilin ki mallarınız ve çoluk çocuğunuz birer deneme aracıdır. Allah katındaysa büyük bir mükafat vardır. Azim olan Allah.
1: Duvam Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107. Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi. Hayat Rehberi Kur'an. Konulu tefsir. Arşın sahibi Allah,

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Kur'an-ı Kerim, muhataplarından yaratıcının büyüklüğüne saygı göstererek hareket etmelerini istemektedir. Arşa hükmeden, istiva eden Allah, gökleri görünen bir direk olmadan yaratmıştır. Güneşi ve ayı emrine boyun eğdirmiştir. O izin vermeden kimse ona aracılık, şefaat edemez. Yine Yüce Allah, bütün evreni yöneten bir hükümdar, El-Melik ve arşın sahibi olarak seçmiş olduğu elçilere vahiy göndermiştir. Onun dereceleri yüksektir, arşın sahibidir. Buluşma günü hakkında uyarıda bulunması için kullarından dilediğine iradesiyle vahyi indirir. Muhatapları, peygamberleri reddettiğinde aslında evrenin hükümdarının

buyruklarını reddetmiş olmaktadırlar. Çünkü onun getirdikleri yüce Allah'ın buyruklarıdır. Elçi de Allah bana yeter. Ondan başka Tanrı yoktur. Ben yalnız ona güvenip dayanırım. O büyük arşın Rabbidir diyerek Allah'a sığınır. Tevekkül edilecek yegane varlık, yönetme yetkisini elinde bulunduran Allah'tır. O her şeye gücü yetendir, kadir. Ayrıca çok bağışlayan, sevgisi geniş, arşın sahibi, şanı yüce ve dilediğini yapan yalnız O'dur. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah'ın çocuk sahibi olduğu iddiaları da yine O'nun arşa yani evrene hakimiyeti bağlamında reddedilmiştir. Bütün evrenin sahibi olan birinin çocuğu olabilir mi? Bütün evreni tek başına yaratan bir yaratıcı bir çocuğa ihtiyaç duyar mı? Yahudilerin ve Hristiyanların bu konudaki iftiralarının Kur'an'da kesin olarak reddedildiğini biliyoruz. Bütün evreni elinde tutan, onu yaratıp yöneten Allah'a böyle bir iftiranın yakıştırılması mümkün değildir. De ki, Rahman'ın çocuğu olsa ona kulluk edenlerin ilki ben olurdum. Göklerin ve yerin Rabbi, arşın da Rabbi olan Allah, onların yakıştırdığı niteliklerden münezzehtir. Tahtın sahibi olan Allah, her şeyin de Rabbidir. Evreni elinde tutan Allah'a yakışmayacak başka bir iddia da Yahudiler tarafından ileri sürülmüştür. Bazı rivayetlere göre Yahudiler, Resulullah'a Allah'ın gökleri ve yeri 6 günde yaratması konusunda sorular sormuşlardır. Allah'ın tahtına oturmasını da kendi inançları doğrultusunda yorumlamışlardır. Onlara göre Allah 6 gün yaratmayla meşgul olduktan sonra yorulmuş ve dinlenmeye çekilmiştir. Oysa yorulan bir varlık Tanrı olabilir mi? Hazreti Peygamber onların bu yakışıksız yorumuna çok öfkelenmiştir. Bunun ardından gökleri, yeri ve aralarındakileri 6 günde yarattık da en küçük bir yorgunluk çekmedik ayeti indirilmiştir. Kur'an'da Allah'ın arşa istiva ettiğine yani tahtına oturduğuna dair ifadeler, anlamını belirlemede zorluk olan müteşabih anlatımlardandır. Bu anlatımlar muhatapların anlamasını kolaylaştırmak için kullanılmış yoğun benzetmelerdir. Ve bunların gerçek anlamını sadece Allah bilmektedir. Çünkü Allah'ın bir mekanda oturduğuna inanılırsa, o mekan tarafından kuşatılmışlığı kabul edilmiş olacaktır. Oysa Allah bütün mekanların yaratıcısıdır ve başkaları tarafından kuşatılması mümkün değildir. Aksine O, ilim ve kudretiyle her şeyi kuşatır. Aynı şekilde Yüce Allah'ın tahta oturduğu varsayılırsa iki ihtimal ortaya çıkar. Birinci ihtimale göre Allah o yere başka bir yerden gelmiştir. İkinci ihtimale göre ise sürekli oradadır ve hareket etmemektedir. Hareket edip geldiği düşünülürse hareket etme ve durma fiilleri ancak bir yer içinde olabilir ve bu yaratılmışların özelliğidir. Sürekli orada olduğu düşünülürse de yaratıcı olan varlığın kötürüm veya hasta gibi hiç hareket edemediğini varsaymak gerekir. Buysa Allah için söz konusu değildir. Öte yandan Allah kendi varlığını ona benzer hiçbir şey yoktur şeklinde tanıtmaktadır. O halde ne Allah insan gibidir ne de onun tahta geçmesi, arşa istiva etmesi bir padişahın tahtında oturmasıyla aynı şeydir. Şu halde arşın ve Allah'ın ona oturmasının istiva gerçek özellikleri bilinemez. Bu konuyu İmam Malik şu cümlelerle özetlemiştir. İstivanın anlamı bellidir. Gerçekliğini insanlar bilemez. Onun hakkında soru sormaksa doğru bir davranış değildir. Allah'ın evrene hakimiyetini ve onu yönetmesini ifade ettiğinden arş, onun yarattıkları arasında değerli bir yere sahiptir. Öyle ki Allah kendini arşın sahibi, arşın Rabbi sıfatlarıyla tanıtır. Yüce Allah, evreni yarattıktan sonra bir hükümdarın ülkesinin yönetimini eline alması anlamında tahtına oturması gibi arşa istiva etmiştir. Bu, Allah'ın kudreti ve ilmiyle bütün bir yaratılmışlar alemini yönetmesini anlatan bir teşbihtir. Ancak unutmamak gerekir ki bu konular Kur'an'da müteşabih bir dille anlatılmıştır. Mümin, Allah'ın kainatı yönetmek üzere tahtına kurulmuş olduğuna iman eder.
Ancak bunun gerçekte nasıl olduğunu bütün

0: NOW Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Nur Suresi 41 ila 45. ayetler.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmez misin ki göklerde ve yerde olanlar, havada kanatlarını açarak süzülen kuşlar Allah'ı tesbih ederler. Hepsi duasını ve tesbihini bilmekte, Allah da onların bütün yaptıklarını bilmektedir. Göklerin ve yerin egemenliği Allah'a aittir. Dönüş de Allah'adır. Görmez misin ki Allah bulutları yürütür, sonra onları birleştirir, sonra onları üst üste binip yoğunlaşmış bulut kümesi haline getirir. Bu sırada bulut aralıklarından çakan şimşeği görürsün. Gökten, oradaki bulut dağlarından dolu yağdırır da bunu dilediğine isabet ettirir, dilediğinden de onu uzaklaştırır. Bu arada şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör edecek. Allah geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Gören ve düşünenler için bunlardan alınacak ibretler vardır. Allah hareket eden her canlıyı bir sudan yarattı. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerinde yürür, kimi de dört ayak üzerinde yol alır. Allah dilediğini yaratıyor. Allah her şeye kadirdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Zümer Suresi 73 ila 75. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Onlar şöyle derler: hamd bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah'a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş. Melekleri de Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek arşın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an kılavuzdur. Elif, Lam, Mim. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Yusuf Yılmaz. İnfitar Suresi 1-19. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı zaman, yıldızlar saçıldığı zaman, denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek. Ey insan, seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? Hayır, hayır, siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. Şüphesiz iyiler naim cennetindedirler. Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler. Hesap ve ceza günü oraya gidiyor.

0: geçeceklerdir. Onlar oradan kaybolup kurtulacak da değillerdir. Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün buyruk yalnız Allah'ındır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnetin ışığında bir yolculuk için şu anda Vav Radyo'yu dinlemektesiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de İsrailoğulları kavminin başına gelenler şu ayetlerde beyan buyurulmaktadır.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Âl-i İmrân Suresi 93.
4: Tevrat indirilmeden önce İsrail'in kendisine haram kıldıkları dışında yiyeceklerin her türlüsü İsrail oğullarına helal idi. De ki, doğru söylüyorsanız Tevrat'ı getirip okuyun.
3: Maide Suresi 32.
5: Bundan dolayı İsrail oğullarına kitapta şunu yazdık. Kim bir insanı, bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini hayatını kurtararak yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır. Andolsun ki onlara Resullerimiz apaçık deliller, mucize ve ayetler getirdiler. Ama onlardan birçoğu bundan sonra da hala yeryüzünde aşırı gitmektedir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Bünyamin Akdağ. Enam Suresi 125 ila 131. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah her kimi doğruya erdirmek isterse onun göğsünü İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse onun da göğsünü göğe çıkıyormuşçasına daraltır, sıkar. Allah inanmayanlara azap ve sıkıntıyı işte böyle verir. Bu Rabbinin dosdoğru yoludur. Şüphesiz düşünüp öğüt alacak bir toplum için ayetleri ayrı ayrı açıkladık. Rableri katında selam yurdu, cennet onlarındır. Allah yapmakta oldukları şeylerden dolayı onların dostudur. Onların hepsini bir araya toplayacağı gün şöyle diyecektir: ey cin topluluğu, insanlardan pek çoğunu saptırıp aranıza kattınız. Onların insanlardan olan dostları, ey Rabbimiz, bizler birbirimizden yararlandık ve bize belirlediğin süremizin sonuna ulaştık diyecekler. Allah da diyecek ki, Allah'ın diledikleri, affettikleri hariç, içinde ebedi kalmak üzere duracağınız yer ateştir. Ey Muhammed, şüphesiz senin Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. İşte biz kazanmakta oldukları günahlar sebebiyle zalimlerin bir kısmını diğer bir kısmına böyle musallat ederiz. O gün Allah şöyle diyecektir: ey cin ve insan topluluğu! İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bu gününüzün gelip çatacağı hakkında sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Onlar şöyle diyecekler: biz kendi aleyhimize şahitlik ederiz. Dünya hayatı onları aldattı ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ettiler. Bu peygamberlerin gönderilmesi, Allah'ın halkları habersizken ülkeleri haksız yere helak etmeyeceği içindir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Adem aleyhisselam ve Hazreti Havva validemizin duası. Araf suresi 23. ayet.
3: Rabbimiz, biz kendimize zulüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Can Atıcı. Ankebut suresi 31 ila

0: 37. ayetler.
1: Ta'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elçilerimiz, melekler İbrahim'e müjdeyi getirdiklerinde, biz bu memleket halkını helak edeceğiz. Çünkü oranın ahalisi zalim kimselerdir, dediler. İbrahim, ama orada Lut var, dedi. Onlar, orada kimin bulunduğunu biz daha iyi biliriz. Biz onu ve ailesini elbette kurtaracağız. Ancak karısı başka. O geri kalıp helak edilenlerden olacaktır. Elçilerimiz Lut'a geldiklerinde, Lut onlar yüzünden tasalandı. Onlar hakkında çaresizlik içine düştü. Elçiler ona, korkma, üzülme. Biz seni ve aileni kurtaracağız. Ancak karın başka. O geride kalıp helak edilenlerden olacaktır. Şüphesiz biz bu memleket halkı üzerine fasıklık ettiklerinden dolayı gökten bir azap indireceğiz. Andolsun biz, aklını kullanacak bir kavim için o memleketten ibret alınacak apaçık bir delil bıraktık. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb, ey kavmim, Allah'a kulluk edin, ahiret gününe ümit besleyin ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın, dedi. Kavmi onu yalanladı. Bunun üzerine kendilerini o malum sarsıntı yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Wow Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Nahl Suresi 101 ila 110. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz bir ayeti değiştirip yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman, ki Allah neyi indireceğini gayet iyi bilir, onlar peygambere "Sen ancak uyduruyorsun" derler. Hayır, onların çoğu bilmezler. Ey Muhammed, de ki, Ruhul Kudüs, Cebrail, inananların inançlarını sağlamlaştırmak, Müslümanlara

0: doğru yolu göstermek ve onlara bir müjde olmak üzere Kur'an'ı Rabbinden hak olarak indirdi. Andolsun ki biz onların Kur'an'ı ona bir insan öğretiyor dediklerini biliyoruz. İma ettikleri kimsenin dili yabancıdır. Bu Kur'an ise gayet açık bir Arapçadır. Allah'ın ayetlerine inanmayanları Allah elbette doğru yola iletmez. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Yalanı ancak Allah'ın ayetlerine inanmayanlar uydurur. İşte onlar yalancıların ta kendileridir. Kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan kimse hariç, inandıktan sonra Allah'ı inkar eden ve böylece göğsünü küfre açanlara Allah'tan gazap iner ve onlar için büyük bir azap vardır. Bu, onların dünya hayatını sevip ahirete tercih etmelerinden ve Allah'ın kafirler topluluğunu asla doğru yola iletmeyeceğindendir. İşte onlar Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. İşte onlar gafillerin ta kendileridir. Hiç şüphesiz onlar ahirette ziyana uğrayanların da ta kendileridir. Sonra şüphesiz ki Rabbin eziyete uğratıldıktan sonra hicret eden, sonra Allah yolunda cihad edip sabreden kimselerin yanındadır. Şüphesiz Rabbin bundan sonra da çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Ayetlerle ibadet. Allah Teala şöyle buyuruyor: öyleyse emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tevbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz o yaptıklarınızı hakkıyla görür. En doğru yol yüce Allah'a itaattir, ibadettir. Onun rızasını kazanmak için çalışmaktır. Resulullah'a gönülden bağlanmaktır. Hesap bilinciyle fani alemde yaşamaktır. Kalbimizde kök salan imanımızın, söz ve davranışlarımızda salih amel ve güzel ahlak olarak yansımasıdır. Böyle bir yöneliş, kişiyi hak ve hakikate götüren, huzuru ve mutluluğu yaşatan, dünya ve ahiret sıkıntılarından kurtaran en güzel haldir, istikamettir. İstikamet, peygamberlerin ve iman edenlerin en güvenli yoludur. İstikamet, Allah'a verdikleri sözden caymayan, hak yoldan bir an olsun ayrılmayan, özü sözü bir sadık insanların yoludur. Allah adını yüceltmek için yaşayanların, iyilikte ve hayırda yarışanların, ilahi lütfu ve ikramı arzu edenlerin yoludur. İstikametli olmak, Allah'a imandan sonra bir Müslümanın dünya ve ahiret mutluluğunu elde edebilmesinin en somut adımıdır. Zira bir mümin istikamet sahibi olmadıkça imanı olgunluğa ermez. Nitekim sahabeden bir kişinin, "Ey Allah'ın Resulü, bana İslam'la ilgili öyle bir nasihat ver ki bu konuda başka kimseye soru sorma ihtiyacım kalmasın" sözü ve talebi üzerine İki cihan güneşi sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap vermiştir: Allah'a inandım de,

sonra da dosdoğru bir kişi ol. Bir Müslümanın en büyük hedeflerinden biridir istikamet. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında bütün insanlığa bir ilahi emirdir istikamet. Allah'a kul olmakta sabır ve sebatı hatırlatan, tevhid yolunda mücadeleyi öğreten bir kavramdır istikamet. İnananları her türlü aşırılıktan, taşkınlıktan, isyandan, kötülükten koruyan hassas bir çizgidir istikamet. Allah'a kullukta yarışanların hem özünün hem sözünün birbirini tamamlamasıdır istikamet. Hud suresinde geçmiş peygamberlerin tevhid uğruna verdikleri büyük mücadelelerin anlatıldığı kıssalardan sonra gelen bu ayeti kerime ile sevgili peygamberimizin manevi sorumluluğunu en çok hissettiği emanettir istikamet. Aynı zamanda her türlü kederden ve hüzünden korunmanın, cennet müjdesine ulaşmanın yoludur istikamet. Zira Rabbimiz şöyle buyurur: Rabbimiz Allah'tır deyip de istikamet üzere yaşayanlar, işte onların üzerine melekler şu müjdeyle inerler: Korkmayın, kederlenmeyin. Size vaat olunan cennetle sevin. Bir Müslümanın hidayet ve istikamet arzusunu dile getiren dua cümleleri ise Kur'an'da şöyle yer almaktadır: Allah'ım, bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil. Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok ki, lütfu bol olan yalnız sensin.

Wow Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Cebrail Çelik. Hac Suresi 11 ila 17. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yine insanlar içinde kimileri vardır ki Allah'a şartlı olarak kulluk eder. Öyle ki kendisine bir iyilik denk gelirse bundan pek memnun olur. Ama başına bir imtihan sıkıntısı gelse hemen yüz çevirir. Böyleleri dünyasını da ahiretini de yitirmiştir. Ve apaçık hüsran işte budur. Allah'ı bırakıp kendisine ne zarar ne de yarar sağlayabilen şeylere yalvarıp yakarır. Sapkınlığın en uç noktası da işte budur. Bir de o, zararı yararından daha yakın olan varlıklara yalvarıp yakarır. O ne kötü bir dost ve ne kötü bir arkadaştır. Allah, iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları altından ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Her kim Allah'ın ona, peygamberine dünyada da, ahirette de asla yardım etmeyeceğini düşünüyorsa, bir çaresini bulup göğe uzansın da ona yapılan yardımı kessin. Sonra baksın, bulduğu çare öfkelendiği şeyi ortadan kaldırabilecek mi? İşte böylece biz onu apaçık ayetler olarak indirdik. Kuşkusuz Allah dilediğini doğru yola iletir. Gerçek şu ki iman edenler, Yahudiliği benimseyenler, Sabiler, Hristiyanlar, Mecusiler ve şirke sapanların her biri

0: hakkındaki hükmünü Allah kıyamet günü verecektir. Şüphesiz Allah her şeye tanıktır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an mutluluktur.
2: Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Furkan Suresi 35 ila 44. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz Musa'ya da kitap vermiş, kardeşi Harun'u onun yanında yardımcı tayin etmiştik. Onlara, ayetlerimizi yalan sayan topluluğun yanına gidin dedik. Ama sonunda o söz dinlemeyen topluluğu yıkıp yok ettik. Peygamberleri yalancı saymaları üzerine Nuh kavmini de sulara gömdük ve böylece onları insanlık için bir ibret yaptık. Biz zalimler için çok acı bir azap hazırladık. Ad'ı, Semud'u, Res halkını, bunlar arasında daha birçok nesli de cezalandırdık. Oysa her birine ibretli örnekler vermiştik. Nihayet hepsini kırıp geçirdik. Bunlar felaket yağmuruna tutulmuş olan o beldeye gitmişlerdi. Peki oraları görmüyorlar mıydı? Hayır, hayır. Bunlar öldükten sonra yeniden dirilmek diye bir şeyi beklemiyorlar. Onlar ne zaman seni görseler, bu mu Allah'ın Resul olarak gönderdiği adam diyerek mutlaka seninle alay ederler. Eğer tanrılarımıza kararlılıkla bağlı kalmasaydık, neredeyse bizi onlardan koparacaktı derler. Ama azabı gördüklerinde yolunu büsbütün şaşırmışların kimler olduğunu anlayacaklar. Bayağı arzularını tanrılaştıran kişiyi gördün mü? Şimdi sen bu adamı da doğru yola getirmekle yükümlü olabilir misin? Yoksa sen onların büyük çoğunluğunun gerçekten senin davetine kulak verdiklerini yahut doğru dürüst düşündüklerini mi sanıyorsun? Aksine onlar başka değil bir hayvan sürüsü gibidirler. Hatta tuttukları yol bakımından daha da sapkındırlar. Azim olan Allah doğruyu söyledi. Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i her an dinleme fırsatı. Altın Sesler'den Aşr-ı Şerif ve Meali Şerifler, Vav Radyo'da.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Fussilet Suresi 30 ila 36.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin, size dünyada iken vaat edilmekte olan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan, çok merhametli olan Allah'tan bir ağırlama olarak orada canlarınızın çektiği her şey var. İstediğiniz her şey orada sizin için var. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilik de kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Edirne'den Kars'a, Türkiye'nin dört bir yanında bulunan Kur'an-ı Kerim okuyucularını Vav Radyo dinleyicileriyle buluşturuyoruz.

0: Türkiye'nin en geniş ve güncel Aşr-ı Şerif arşivi Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Kavramların hakikati.
2: Rabbimiz Allah Celle Celalü, ecel kavramıyla ilgili yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Araf Suresi 34. Ayet.
4: Her milletin belli bir eceli vardır. Onların eceli geldi mi, ne bir an geri kalabilirler, ne de öne geçebilirler.
2: En'am Suresi 2. Ayet.
5: O öyle bir Rab'dır ki sizi çamurdan yaratmış, sonra her birinize bir ecel tayin etmiştir. Kıyametin kopması için belirlenmiş bir ecel de onun katındadır. Siz ise hala şüphe ediyorsunuz.
2: En'am Suresi 60. Ayet.
6: O geceleyin sizi ölü gibi kendinizden geçirip alan, uyutan ve gündüzün kazandıklarınızı bilen, sonra da belirlenmiş eceliniz tamamlanıncaya kadar gündüzleri sizi tekrar diriltendir, uyandırandır. Sonra dönüşünüz yalnız O'nadır. Sonra O işlemekte olduklarınızı size haber verecektir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Fetih Suresi 1-10. Ayetler.

ولله جنود السماوات والأرض

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik. Ta ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın. Sana olan nimetini tamamlasın. Seni doğru yola iletsin. Ve Allah sana şanlı bir zaferle yardım etsin. O inananların imanlarını kat kat arttırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bütün bunlar Allah'ın inanan erkek ve kadınları, içlerinden ırmaklar akan, içinde temelli kalacakları cennetlere koyması, onların kötülüklerini örtmesi içindir. İşte bu Allah katında büyük bir başarıdır. Bir de Allah'ın hakkında kötü zanda bulunan münafık erkeklere ve münafık kadınlara, Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap etmesi içindir. Kötülük girdabı onların başına olsun. Allah onlara gazap etmiş, onları lanetlemiş ve kendilerine cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Muhammed! Şüphesiz biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Ey insanlar! Allah'a ve peygamberine inanasınız, ona yardım edesiniz, ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah'ı tesbih edesiniz diye peygamberi gönderdik. Sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. Allah'a verdiği sözü yerine getirene Allah büyük bir mükafat verecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: İlahi ya Rab, Resulün yolunda, Kur'an yolunda, Kur'an'a iman ediciler olarak, Kur'an ahkamına göre bu dünya hayatını yaşamayı, Kur'an ahlakına göre ahlaklanarak herkese örnek, güzel örnekler sunmayı, gayrimüslimlere bile güzel örnekler sunmak suretiyle onların bile hidayetine vesile olmayı cümlemize nasip eyle.
1: Amin. Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Çalışkan. Neml Suresi 89 ila 93. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her kim iyi amel getirirse ona ondan daha hayırlısı vardır. Onlar o gün korkudan emindirler. Kimler de kötü amel getirirse yüzüstü ateşe atılırlar. Onlara ancak yaptıklarınızın karşılığını görüyorsunuz denir. De ki, bana ancak bu beldenin, Mekke'nin, onu mukaddes kılan ve her şey kendisine ait olan Rabbine kulluk yapmam emredildi. Yine bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola girerse yalnız kendisi için girer. Kim de doğru yoldan saparsa de ki ben ancak uyarıcılardanım. De ki hamd Allah'a mahsustur. O ayetlerini size gösterecek ve siz de onları tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Sahabe-i kiramla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım, onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün 14.30'da Vav Radyo.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Yaşar Taşçı. Taha Suresi 105 ila 115. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Sana dağların kıyamet günündeki halini soruyorlar. De ki, Rabbim onları toz edip savuracak. Onların yerlerini dümdüz, boş bir alan halinde bırakacaktır. Orada hiçbir çukur, hiçbir tümsek göremeyeceksin. O gün kendisinden yan çizmek mümkün olmayan davetçiye, İsrafil'e uyarlar. Sesler Rahman.

0: Kur'an'ın azametinden dolayı kısılmıştır. Artık sadece fısıltı işitebilirsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseden başkasının şefaati fayda vermez. O, önlerindekini ve arkalarındakini, dünyadaki ve ahiretteki durumlarını bilir. Onların bilgisi ise Rahman'ı kuşatamaz. Bütün yüzler diri, yaratıklarına hakim ve onları koruyup gözeten Allah'a boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen mutlaka hüsrana uğramıştır. Kim de inanmış olarak salih ameller işlerse, o ne zulme uğramaktan korkar, ne yoksun bırakılmaktan. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık. Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Rabbim, ilmimi arttır de. Andolsun bundan önce biz Adem'e cennetteki ağacın meyvesinden yeme diye emrettik. O ise bunu unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Kehf Suresi 107 ila 110. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz inanıp yararlı işler yapanlara gelince, onlar için içlerinde ebedi kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. Oradan ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek, denizlere deniz katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet Tok.

Peygamberin sorduğu bilmece. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma anlatıyor. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyorduk. Kendisine hurma göbeği ikram edildi. Bunun üzerine ağaçlar içinde bir ağaç var. Yaprağı hiç düşmez. Rabbinin izniyle meyvesini verir. İyi Müslüman gibi de bereketlidir. Söyleyin bakalım, o hangi ağaçtır? Diye sordu. Herkes kırlardaki ağaçları saymaya başladı. Onun hurma ağacı olduğu benim hatırıma geldi. Ama Hazreti Ebu Bekir ve babam Ömer de oradaydı. Cemaatin en küçüğü ben olduğum için bilmecenin cevabını söylemeye utandım. Ey Allah'ın elçisi, o ağacın hangisi olduğunu bize söyle, dediler. Resul-i Ekrem, hurma ağacı, buyurdu. Daha sonra babama, onun hurma ağacı olduğunu bildiğimi söyleyince, eğer bildiğini orada söyleseydin, dünyalara sahip olmaktan daha çok sevinirdim.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Enes Özsoy. Maide Suresi 51 ila 56. ayetler.

فسوف

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey inananlar! Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. İşte kalplerinde bir hastalık, nifak bulunanların başımıza bir felaket gelmesinden korkuyoruz diyerek onların arasına koşup durduklarını görürsün. Ama Allah yakın bir fetih veya katından bir emir getirir ve onlar içlerinde gizledikleri şeye, nifaka pişman olurlar. O zaman iman edenler derler ki, sizinle beraber olduklarına dair var güçleriyle Allah'a yemin edenler şunlar mı? Bunların çabaları boşa çıkmıştır. Böylece ziyan edenler olmuşlardır. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilin ki Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. Bu yolda hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte bu Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir. Sizin dostunuz ancak Allah'tır, Resulüdür ve Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekatı veren müminlerdir. Kim Allah'ı, onun peygamberini ve inananları dost edinirse bilsin ki şüphesiz Allah taraftarları galiplerin ta kendileridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an hayranlık vericidir.
3: Ey Muhammed! De ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Tin Suresi.

0: أحكم الحاكمين. الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tine ve Zeytun'a andolsun. Sina Dağı'na andolsun. Bu güvenli şehre, Mekke'ye andolsun ki biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükafat vardır. Ey insan! Böyleyken hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor? Allah hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir? Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an kalpleri yumuşatır.
3: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Bakara Suresi 21-27. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki Allah'a karşı gelmekten sakınasınız. O yeri sizin için döşek, göğü de bina yapan, gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkarandır. Öyleyse siz de bile bile Allah'a ortaklar koşmayın. Eğer kulumuza Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an hakkında şüphedeyseniz, haydin onun benzeri bir sure getirin ve eğer doğru söyleyenler iseniz, Allah'tan başka şahitlerinizi çağırın ve bunu ispat edin. Eğer yapamazsanız ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, o halde yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. O ateş kafirler için hazırlanmıştır. İman edip salih ameller işleyenlere kendileri için içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Cennetlerin meyvelerinden kendilerine her rızık verilişinde bu tıpkı daha önce dünyadayken bize verilen rızık diyecekler. Halbuki bu rızık onlara dünyadakine benzer olarak verilmiştir. Onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah bir sivrisineği ondan daha da ötesi bir varlığı örnek olarak vermekten çekinmez. İman edenler onun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Küfre saplananlar ise Allah örnek olarak bununla neyi kastetmiştir derler. Allah onunla ondan ders çıkarıp çıkarmamaları ile birçoklarını saptırır, birçoklarını da doğru yola iletir. Onunla ancak fasıkları saptırır. Onlar Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozan, Allah'ın korunmasını emrettiği bağları, iman, akrabalık, beşeri ve ahlaki bütün ilişkileri koparan ve yeryüzünde bozgunculuk yapan kimselerdir. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve hadis ikliminde bir hayat için Mav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Firavun ve onun başına gelenler şöyle haber verilmektedir.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Bakara Suresi 49 ve 50. ayetler.
5: Hani sizi azabın en kötüsüne uğratan, kadınlarınızı sağ bırakıp oğullarınızı boğazlayan Firavun ailesinden kurtarmıştık. Bunda size Rabbinizden gelen büyük bir imtihan vardı. Hani sizin için denizi yarmış, sizi kurtarmış, gözlerinizin önünde Firavun ailesini suda boğmuştuk.
3: Ali İmran Suresi 11.
6: Bunların

0: durumu Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Ayetlerimizi yalanladılar. Allah da onları günahlarıyla yakaladı. Allah azabı çok şiddetli olandır.
1: Hud suresi 96.
2: Andolsun biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir mucize ile Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına peygamber gönderdik de ileri gelenler Firavun'un emrine uydular. Halbuki Firavun'un emri doğru değildi.
1: İbrahim suresi 6.
3: Hani Musa kavmine Allah'ın size olan nimetini anın. Hani o sizi Firavun ailesinden kurtarmıştı. Onlar sizi işkencenin en ağırına uğratıyorlar. Oğullarınızı boğazlayıp kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. İşte bunda size Rabbinizden büyük bir imtihan vardır demişti.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Eray Gübay. Şura Suresi 30 ila 43. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Başınıza her ne musibet gelirse kendi yaptıklarınız yüzündendir. O yine de çoğunu affeder. Yeryüzünde onu aciz bırakamazsınız. Sizin için Allah'tan başka hiçbir dost ve yardımcı yoktur. Denizde dağlar gibi yüzen gemiler onun varlığının delillerindendir. O dilerse rüzgarı durdurur da onlar denizin üstünde durakalırlar. Elbette bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Yahut içlerindekilerin yaptıklarından dolayı onları helak eder. Birçoğunu da affeder. Allah böyle yapar ki ayetlerimiz hakkında tartışanlar kendileri için kaçacak bir yer olmadığını bilsinler. Dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlarsa daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükafat inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar, işleri aralarında şura, danışma ile olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman aralarında yardımlaşanlar içindir. Bir kötülüğün karşılığı onun gibi bir kötülüktür. Ona denk bir cezadır. Ama kim affeder ve arayı düzeltirse onun mükafatı Allah'a aittir. Şüphesiz o zalimleri sevmez. Zulme uğradıktan sonra kendini savunup hakkını alan kimseye ceza vermek için bir yol yoktur. Ceza yolu ancak insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenler içindir. İşte onlar için elem dolu bir azap vardır. Her kim de sabreder ve bağışlarsa, işte bu elbette azmedilecek işlerdendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Dua, ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Zekeriya aleyhisselamın duası. Enbiya suresi 89. ayet.
4: Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın.
3: Ali İmran suresi 38. ayet.
5: Rabbim, bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin.
6: Aşr-ı Şerif. Okuyan Erhan Mete. Yunus Suresi 61 ila 65. ayetler.
7: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: olmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Sen hangi işte bulunursan bulun, ona dair Kur'an'dan ne okursan oku ve ey insanlar! Sizler de hangi şeyi yaparsanız yapın, siz ona daldığınızda biz sizi mutlaka görürüz. Ne yerde ne de gökte zerre ağırlığınca, hatta bu zerreden daha küçük veya daha büyük olsun, hiçbir şey Rabbinden uzak ve gizli olmaz. Hepsi muhakkak apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır. Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Onlar iman etmiş ve Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanlardır. Dünya hayatında da, ahirette de onlar için müjde vardır. Allah'ın sözlerinde hiçbir değişme yoktur. İşte bu büyük başarıdır. Onların, inkarcıların sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün güç Allah'ındır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğrenmek isteyen her Müslümanın

0: bilinmesi gereken 25 binden fazla hadis. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam, Türkiye'nin önde gelen sesleriyle her gün Vav Radyo'da sizlerle. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Akman. Alak Suresi.

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم.

0: فاقترب. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı alaktan yarattı. Oku, senin Rabbin en cömert olandır. O, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir. Hayır, İnsan kendini yeterli gördü.

0: İyi için mutlaka azgınlık eder. Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir. Sen namaz kıldığında kulu bundan engelleyeni gördün mü? Ne dersin? Ya o engellenen kul hidayet üzere ise, ya da takvayı, Allah'a karşı gelmekten sakınmayı emrediyorsa, ne dersin engelleyen peygamberi yalanlamış ve yüz çevirmişse? O Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? Hayır, andolsun eğer vazgeçmezse muhakkak onu perçeminden, o yalancı günahkar perçeminden yakalarız. Hadi taraftarlarını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Hayır, sakın sen ona uyma. Secde et ve Rabbine yaklaş. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rehberdir.
2: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an, Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Çınar. Vakıa Suresi 57 ila 64. ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم. نحن

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi biz yarattık, artık inansanıza. Akıttığınız meniyi düşündünüz mü? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa biz miyiz yaratan? Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden var etmemiz hususunda bizim önümüze asla geçilemez. Hiç kuşkusuz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz. Düşünüp ibret alsanıza. Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa biz miyiz bitiren? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Salim bin Abdullah'ın babasından radıyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kim kibrinden elbisesini yerde sürüklerse Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz buyurmuştu. Hazreti Ebubekir, ya Resulullah, elbisemin iki tarafından biri dikkat edip korumazsam mutlaka sarkıyor deyince, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu açıklamayı yapmıştı: ama sen bunu kibirlenerek yapanlardan değilsin.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Peygamber Efendimizin her türlü ihtiyaç maddesinde olduğu gibi, giyim kuşam konusunda da tavrını belirleyen temel ilke, israf ve kibirden uzak olmaktır. Allah'ın Resulü, şöhret elbisesi olarak adlandırdığı giyim şekline de karşıydı. Başkalarından farklı olmak ve insanların dikkatlerini üzerine çekmek amacıyla giyilen elbiseler, şöhret elbisesi olduğu gibi, dünyaya kıymet vermiyor gibi görünüp, züht ve takva gösterisinde bulunarak yamalı giyinmekte bu adla anılıyordu. Bu konuda Peygamber Efendimiz, kim şöhret elbisesi giyerse kıyamet günü Allah da ona zillet elbisesi giydirir buyurmuştu. Bir defasında Allah Resulü, Araplar arasında etekleri yerlerde sürünen kaftanların zenginlik ve gösteriş maksadıyla kullanılmasına işaret ederek, kim kibrinden elbisesini yerde sürüklerse Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz buyurmuştu. Hazreti Ebubekir, ya Resulullah, elbisemin iki tarafından biri dikkat edip korumazsam mutlaka sarkıyor deyince, Hazreti Peygamber şu açıklamayı yapmıştı: ama sen bunu kibirlenerek yapanlardan değilsin.
1: Hadislerle yaşamak için Vav Radyo.

Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Habib Deveci. Enfal Suresi 1-8. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Sana ganimetler hakkında soruyorlar. De ki, ganimetler Allah'a ve Resulüne aittir. O halde eğer müminlerseniz Allah'a karşı gelmekten sakının, aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne itaat edin. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte onlar gerçekten müminlerdir. Onlara Rableri katında yüksek mertebeler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızık vardır. Nasıl ki Rabbin seni hak uğruna savaşmak üzere evinden çıkarmıştı, müminlerden bir grupsa bu konuda kesinlikle isteksizlerdi. Gerçek apaçık ortaya çıktıktan sonra sanki göz göre göre ölüme sürülüyorlarmış gibi seninle o konuda tartışıyorlardı. Hani Allah size iki taifeden birini o sizindir diye vaat ediyordu, siz de güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah sözleriyle hakkı meydana çıkarmak ve kafirlerin ardını kesmek istiyordu. Bu, suçlular hoşlanmasa da Allah'ın hakkı ortaya çıkarması ve batılı ortadan kaldırması içindi. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an hükümleri açıklar.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Kara. Ali İmran Suresi 26 ila 32. ayetler.
4: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin. Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. Müminler, müminleri bırakıp inkarcıları dost edinmesin. Kim böyle yaparsa Allah'la bir ilişiği kalmaz. Ancak onlardan gelebilecek tehlikeden korunmanız başkadır. Allah asıl sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Çünkü dönüş Allah'adır. De ki, içinizdekini gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerdeki her şeyi, yerdeki her şeyi de bilir. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Herkesin yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü hazır bulacağı günde kişi, kötülükleriyle kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister. Yine Allah sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Allah kullarını çok esirgeyicidir. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. De ki, Allah'a ve peygambere itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Duha Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun kuşluk vaktine, kararıp sakinleştiğinde geceye ki Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. Rabbin sana mutlaka lütuflarda bulunacak, sen de memnun olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? O halde sakın yetimi ezme. El açıp isteyeni de sakın boş çevirme. Rabbinin lütuflarını şükranla an. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an pusuladır.
2: Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz, gündüzün çalışmak ve geçinmek için olduğunu bize kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Kasas Suresi 73. Ayet.
3: Allah rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı.
1: Nebe Suresi 11. Ayet.
4: Gündüzü de geçimi temin zamanı kıldık.

0: Yunus Suresi 67. ayet.
1: O içinde dinlenesiniz diye geceyi sizin için karanlık, gündüzü ise aydınlık kılandır. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır.
0: Furkan Suresi 47. ayet.
2: O geceyi size bir örtü, uykuyu istirahat zamanı ve gündüzü de hareket ve çalışma vakti yapandır.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Lütfi Ramazanoğlu. Rahat Suresi 19 ila 26. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, onu bilemeyen kör gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır. Onlar Allah'ın riayet edilmesini emrettiği haklara riayet eden, Rablerine saygı besleyen ve kötü hesaptan korkanlardır. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır.

0: İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Bu sonuç da Adn cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler ve şöyle derler: sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir. Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri, akrabalık bağlarını koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte lanet onlara, yurdun kötüsü cehennem de onlaradır. Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: Yapmış olduğumuz bütün ibadetlerimizi kabul eyle ya Rabbi. Bizleri mağfiret eyle ya Rabbi. Bizi isyankarlardan değil itaatkar olanlardan eyle ya Rabbi. Bizi kendi kapından başka herhangi bir kapıya muhtaç etme ya Rabbi. Bizi kendi nefsimize dahi muhtaç etme ya Rabbi. Nefsimizin cimriliğinden, nefsimizin inkarlığından, nefsimizin günaha bulaşma meylinden, nefsimizin helal ve haramı bilmemesinden, haramdan, harama yakınlığından ve helalden uzak olmasından dolayı sana sığınıyoruz, nefsimizi ıslah eyle ya Rabbi. Hamdimizi kabul eyle, şükrümüzü kabul eyle. Sevdiklerimizi her türlü kazadan, beladan, musibetten, afetten, hastalıktan uzak eyle ya Rabbi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Akbulut. Müddessir Suresi 32 ila 56. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, öğüt almazlar. Aya çekilip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha andolsun ki o cehennem insan için, içinizden ileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için uyarıcı olarak elbette en büyük bir şeydir. Herkes kazandığına karşılık bir rehindir. Ancak ahiret mutluluğuna eren kimseler başka. Onlar cennetlerdedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler: sizi sekara, cehenneme ne soktu? Onlar şöyle derler: biz namaz kılanlardan değildik, yoksula yedirmezdik. Batıla dalanlarla birlikte biz de dalardık. Ceza gününü de yalanlıyorduk. Nihayet

0: ölüm bize gelip çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor da öğütten yüz çeviriyorlar? Onlar sanki arslandan kaçan yaban eşekleridirler. Hatta onlardan her bir kişi kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor. Hayır, hayır, onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, düşündükleri gibi değil. Şüphesiz bu Kur'an bir uyarıdır. Artık kim dilerse ondan öğüt alır. Bununla beraber Allah dilemedikçe öğüt alamazlar. O takvaya, kendisine karşı gelmekten sakınılmaya ehil olandır. Bağışlamaya ehil olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabiler, Efendimizin talebesi bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sade üslubuyla sahabeden 101 hatıra her gün saat 16.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İşte kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerimiz. Biz dilediğimiz kimsenin derecelerini yükseltiriz. Şüphesiz ki Rabbin hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Biz ona İshak'ı ve Yakub'u armağan ettik. Hepsini hidayete erdirdik. Daha önce Nuh'u da hidayete erdirmiştik. Zürriyetinden Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u da. İyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı, İlyas'ı doğru yola erdirmiştik. Bunların hepsi salih kimselerdendi. İsmail'i, Elyasa'yı, Yunus'u ve Lut'u da hidayete erdirmiştik. Her birini alemlere üstün kılmıştık. Babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bir kısmını da. Bütün bunları seçtik ve bunları dosdoğru bir yola ilettik. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki kullarından dilediğini buna iletip

0: yöneltir. Eğer onlar da Allah'a ortak koşsalardı, bütün yaptıkları boşa gitmişti. Onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şunlar, inanmayanlar bunları tanımayıp inkar ederlerse, biz onları inkar etmeyecek olan bir kavmi onlara vekil kılmışızdır. İşte o peygamberler Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. Ey Muhammed, sen de onların tuttuğu yola uy. De ki, bu tebliğe karşı sizden bir ücret istemiyorum. O Kur'an bütün alemler için ancak bir uyarıdır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer.
4: Cahiliye huyuna sahip olmak. Tabi'in muhaddislerinden Mağrur İbni Süveyd anlatıyor. Bir gün Rebeze'de Ebu Zerel Gifari radıyallahu anh'ı gördüm. Üzerinde bir kumaş vardı. Aynı kumaşın bir parçası da kölesinin üzerindeydi. Ona, kölene verdiğin kumaşla senin üzerindeki kumaşı birleştirseydin bir takım elbise olurdu. Ona da bir başka elbise verseydin daha iyi olmaz mıydı dedim. Ebu Zer bana şu olayı anlattı. Vaktiyle biriyle ağız kavgası yapmıştım. Onun annesi Arap olmayan bir kadındı. Ben de annesi hakkında ileri geri konuştum. Bunun üzerine o zat beni Peygamber Efendimiz'e şikayet etmiş. Allah'ın Resulü beni karşısına alıp konuştu. Ebu Zer buyurdu. Sen falanla ağız kavgası yaptın mı? Evet yaptım. Onu anasından dolayı ayıpladın mı? Evet. Demek ki sen hala içinde cahiliyet huyu kalmış bir kimseymişsin. Köleniz sizin hem hizmetçiniz hem de kardeşinizdir. Allah onları sizin himayenize vermiştir. Kimin himayesinde bir kardeşi varsa ona yediğinden yedirsin, giydiğinden giydirsin. Onlara yapamayacakları şeyleri yüklemeyiniz. Şayet yüklerseniz onlara yardım ediniz. Ebu Zer el-Gifari'nin kendisiyle ağız kavgası yaptığı sahabinin Bilal-i Habeşi olduğu, Ebu Zer'in ona kara kadının oğlu diye hakaret ettiği rivayet edilmektedir. İbn Asakir, Tarihu Medineti Dimask, Beyrut

Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Hüsamettin Karadaş. Bakara Suresi 142 ila 147. ayetler.

Ve haysümâ küntüm fevellû vücûheküm şadrah.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir takım kendini bilmez insanlar, onları, Müslümanları yönelmekte oldukları kıbleden çeviren nedir diyecekler. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. Allah, dilediği kimseyi doğru yola iletir. Böylece sizler insanlara birer şahit ve örnek olasınız ve peygamber de size bir şahit ve örnek olsun diye sizi orta bir ümmet yaptık. Her ne kadar Allah'ın doğru yolu gösterdiği kimselerden başkasına ağır gelse de biz yönelmekte olduğun ciheti ancak Resul'e tabi olanlarla gerisin geriye dönecekleri ayırt edelim diye kıble yaptık. Allah imanınızı boşa çıkaracak değildir. Şüphesiz Allah insanlara çok şefkatli ve çok merhametlidir. Ey Muhammed! Biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu, vahiy beklediğini görüyoruz. Merak etme, elbette seni hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Bundan böyle yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ey Müslümanlar! Siz de nerede olursanız olun, namazda hep o yöne dönün. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Andolsun sen kendilerine kitap verilenlere her türlü mucizeyi getirsen de, onlar yine senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Andolsun eğer sana gelen bunca ilimden sonra onların arzu ve keyiflerine uyacak olursan, o takdirde sen de mutlaka zalimlerden olursun. Kendilerine kitap verdiklerimiz onu, peygamberi, oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Böyleyken içlerinden bir takımı bile bile gerçeği gizlerler. Hak ancak Rabbindendir. Artık sakın şüpheye düşenlerden olma. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an şifadır.
3: Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif.

okuyan Erhan Mete. İnsan Suresi 23 ila 31. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik, biz. O halde Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkara ve hiçbir nanköre itaat etme.

0: Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et, geceleyinde onu uzun uzadıya tesbih et. Şunlar, inanmayanlar dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar. Onları biz yarattık ve eklemlerini birbirine biz bağladık. Dilediğimizde onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Allah'ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Kandemir. Âlâ Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabbinin adını tesbih et. O, yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır. O, her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir. O, yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çörçöpe çevirendir. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz O, açık olanı da bilir, gizliyi de. Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. O halde eğer öğüt fayda verirse, öğüt ver. Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse kafirse, öğüt almaktan kaçınır. Sonra orada ne ölür kurtulur, ne de rahat bir hayat yaşar. Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığında yol almak için Mav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Müslümanın her an uyanık olması gerektiği şu ayetlerle beyan buyurulmuştur.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Hucurat Suresi 6.
2: Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın.
0: Mümtehine Suresi 10.
3: Ey iman edenler! Mümin kadınlar muhacir olarak size geldiklerinde onları imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer siz onların inanmış kadınlar olduklarını anlarsanız onları kafirlere geri göndermeyin. Çünkü Müslüman hanımlar kafirlere helal değillerdir. Kafirler de Müslüman hanımlara helal olmazlar. Mehir olarak harcadıklarını onlara, kocalarına geri verin. Mehirlerini verdiğiniz takdirde bu kadınlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. Müşrik karılarınızın nikahlarına tutunmayın. Zira bu nikahlar ortadan kalkmıştır. Onlara harcadığınız mehri evlendikleri kafir kocalarından isteyin. Kafirler de İslam'ı kabul eden ve sizinle evlenen eski hanımlarına harcamış oldukları mehri sizden istesinler. Bu Allah'ın hükmüdür. O aranızda hüküm veriyor. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: Ali İmran Suresi 200.
4: Ey iman edenler! Sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin. Cihat için hazırlıklı ve uyanık olun. Ve Allah'a karşı gel.

0: gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Haşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Daudi. Enbiya Suresi 101 ila 107. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya, işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Onlar cehennemin hışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük korku bile onları tasalandırmaz. Ve melekler onları, işte bu size vaat edilen mutlu gününüzdür diyerek karşılarlar. Yazılı kağıt tomarlarının dürülmesi gibi göğü düreceğimiz günü düşün. Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu

0: muhakkak yapacağız. Andolsun zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık. Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır. Ey Muhammed, seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم الخائنين Ey Rabbimiz bize bol bol sabır ver. Ayaklarımızı yolunda sabit kıl Allah'ım. Ve inkarcı, zalim, hain, münafık toplumlara karşı bizlere yardım eyle Allah'ım. Yardım eyle Allah'ım. Ya Rab, çocukların, kadınların, bütün insanların korkusuz, kaygısız ve güven içinde yaşayacağı açlığın, sefaletin, kan ve gözyaşının olmadığı bir dünya için yeryüzünde yeniden iyiliği hakim kılmak için çalışmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Bizlere nasip eyle Allah'ım. Bizlere nasip eyle Allah'ım. Tembellikten, acizlikten, korkaklıktan bizleri uzak eyle Allah'ım. Tembellikten, acizlikten, korkaklıktan, umutsuzluktan bizleri uzak eyle Allah'ım. Umutsuzluktan bizleri uzak eyle Allah'ım. Umutsuzluktan

dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Tin Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tine ve Zeytun'a andolsun. Sina Dağı'na andolsun. Bu güvenli şehre Mekke'ye andolsun ki biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükafat vardır. Ey insan! Böyleyken hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor? Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in deryasında saklı incileri keşfetmek, varlığın hikmetine dair işaretleri idrak etmek isteyenleri, derinlerde açılan mana kapılarından geçmeye, kelamın engin ikliminde tefekküre davet ediyoruz. İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle sizlerle buluşuyor. İlahi kelamın sırları her gün saat 17.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Kehf Suresi 107 ila 110. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için de konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Orada ebedi kalacaklardır. Oradan hiç ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa, bir o kadar mürekkep ilave etseydik dahi, Rabbimin sözleri bitmeden mutlaka deniz tükenirdi. De ki, ben yalnızca sizin gibi bir insanım. Şu var ki bana, ilahınızın sadece bir ilah olduğu vahyolunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı bekliyorsa, dünya ve ahirete yararlı iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Fussilet Suresi 30 ila 36. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin, size dünyada iken vaat edilmekte olan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan, çok merhametli olan Allah'tan bir ağırlama olarak orada canlarınızın çektiği her şey var. İstediğiniz her şey orada sizin için var. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilik de kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sal. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: İlahi Kelamın Sırları. Eser Abdülkerim Kuşeyri. Çeviri Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

0: Tövbe suresi 49. ayet. Onlardan öylesi vardır ki bana izin ver, beni fitneye düşürme der. Bilesin ki zaten onlar fitneye düştü. Cehennem kafirleri mutlaka kuşatır. Onlar savaşa çıkmamak hususunda kötü davranışlarını ishar etmiş. Hazreti Peygamberi ve Müslümanları kendi kötü yaşantı ve ahlakları hususunda şaşırtmak istemişlerdi. Allah ise onların bu davranışını ortaya çıkarmıştı. Onlar kendi zanlarıyla bu fiillere düşmüşlerdi. Aynı şekilde arzusunun peşinden giden kimse de bela vadilerine düşer. Ahirette ise burhana ihtiyaç duymayacak şekilde hüsrana maruz kalır. Tövbe Suresi 50. Ayet. Sana bir güzellik gelirse bu onları üzer. Başına musibet gelirse, iyi ki biz daha önce tedbirimizi almışız der ve böbürlenerek dönüp giderler. İşte hasetçi insanların özelliği budur. Onlar iyiliği gördüklerinde kalplerinde bulunan üzüntü çoğalır. Öyle bir insanın kalbi belaların yerleştiği bir yerdir. Hasetçilerin sıkıntılarının devası yoktur. Çünkü hasetçi insan nimetin ortadan kalkmasından başka bir şeye razı olmaz. Bu nedenle şair şöyle demiştir. Bütün düşmanlığın ölmesi umut edilir. Hasetçinin düşmanlığı geride kalır. Allah Teala hasetçinin cezasını hemen verir. O ceza haset ettiği kimsenin selamette olmasıyla kalbinde yaşadığı üzüntüdür. Haset edilen için nimet peşinken, hasetçi için de sıkıntı ve vahşet acısı peşindir. Tövbe Suresi 51. Ayet. De ki, Allah'ın bizim için yazdığından başka bir şey başımıza gelmez. O bizim Mevlamız. Müminler sadece Allah'a tevekkül ederler. Mümin, düşmanının gülmesinin kendisine ulaşamayacağı kimsedir. Çünkü o, efendisinin muradından başka bir şey görmez. Bu itibarla mümin, kendisine ulaşan her şeyin efendinin muradı olduğunu anlar. Böylece arzu ettiği şey kalbinden düşer. Razı olmanın rahatlığıyla onu karşılar. Onun nezdinde kendisine ağır gelen belalar tatlı olur. Şair şöyle demiştir. Sizi hasetçinin söylediği söz mutlu ederse, sizi razı ettiğinde yaranın bir acısı yoktur. Bir yoruma göre takdirin cereyan ettiğini görmek, kula her türlü güçlüğü kolaylaştırır. O bizim Mevlamızdır. Allah kendisinin dilediğini yapan olduğunu kula bildirir. Çünkü Allah kendi mülkünde bütün varlıkların sahibidir. Öyleyse Allah yaratır ve hüküm hakkının gereğiyle dilediklerini icra eder, uygular. Müminler sadece Allah'a tevekkül ederler. Tevekkülün ilk merhalesi Allah'ın vaadine güvenmektir. Sonra onun iradesinden razı olmak, sonra Allah'ın zikrinin kalbe hakim olmasıyla insanın kendi işlerini unutması gelir. Bir yoruma göre tevekkül emir geldiğinde sırrın sükunet bulması, tam olarak işleri Allah'a havale etmek demektir. Burada artık acı ve sıkıntı eşitlenir. Tövbe Suresi 52. Ayet. De ki, siz bizim için iki iyilikten birini beklemektesiniz. Biz de Allah'ın kendi katından veya bizim elimizde bir azap vermesini bekliyoruz. Haydi bekleyin, biz de sizinle beklemekteyiz. Allah bu ayette müminler ve kafirler arasındaki farkı açıklamış, Hazreti Peygamber'e hitap ederek bekleyenlere şöyle demiştir. Ey kafirler! Müminlerin durumu savaşta başarısızlığa maruz kalmak veya ölümün onlara ulaşacak olmasıysa, onlara bu ikisinden hangisi ulaşırsa Allah tarafından bir nimettir. Çünkü biz size karşı muzaffer olursak Allah'ın yardımı ve ganimet vardır. Aynı zamanda bu dinin izzeti ve üstünlüğüdür. Öldürülürsek şehadet ve Allah'ın rahmeti, rızası ve yakınlığı vardır. Dünyada bize bir hezimet ve sıkıntı ulaşırsa, bu da sevap ve mükafata yol açar. Öyleyse bizim karşılaşacak olduğumuz şey sadece iyilik ve nimettir. Size gelirsek, Biz sizi yenersek, o zaman Allah sizi dünyada zelil kılmış ve size sıkıntı vermiştir. Öldürülürseniz Allah'tan ceza ve azap göreceksiniz. Dünya hayatında başarı sizin olursa, bu durum Allah'tan bir hüsran ve azap sebebi olduğu gibi, intikamın çoğalmasının da sebebidir. Bir yoruma göre, bizim için iki iyilikten birisini beklemektesiniz ayeti, dünya hayatında Allah'ın hakkını yerine getirmekle ilgilidir. Bu durumda biz, Allah'ın rızasına mazhar oluruz. Gerçekte bu hal büyük cennet demektir veya şehit olarak ahirette Allah'a ulaşırız. Ahiret hayatında yakınlık buluruz demektir. Bu da en büyük ikram ve nimettir. Tövbe Suresi 53. Ayet. De ki, ister gönüllü ister gönülsüz verin. Sizden kabul olunmayacaktır. Siz yoldan çıkan bir topluluk oldunuz. Reddedilmiş olandan hakka erme çabası kabul edilmez. Onun hakkındaki bedbahtlık hükmü, çok gayret etmesi ve çaba göstermesiyle değişmeyecektir. Bir yoruma göre düşmanın yakınlık çabası, onun daha çok azap görmesine yol açar. Sevilenin uzak kalması ise, ona şefkat ve ikramın artmasını sağlar. Allah şöyle buyurur, onlar Allah'ın günahlarını iyiliklere çevirdiği kimselerdir. Tövbe Suresi 54. Ayet. Onların yardımlarını kabul ettirmeyen şey, Allah ve Resulünü inkar etmeleri, namaza üşenerek gelmeleri ve isteksizce harcamalarıdır. Onlar mallarında ihlastan yoksun kalınca, hallerinde hususilikten de mahrum kalmış, dünya ve ahirette kurtuluşu yitirmişlerdir. Namaza üşenerek gelirler. Kim adet sebebiyle ibadet ederse ve kendisini ibadete iradenin etkisi yönlendirmezse, itaatinde bir rahatlık ve fazlalık bulamaz. Bir görüşe göre, kim açıktan yaptığı işlerde yaratılmış olanları dikkate alır, gizli yaptığı işlerinde de tembellik yaparsa, hiç kuşkusuz hüsrana uğramış olur. Onun hakkında mahrumiyet hükmü verilir. Bu da ayrılık ve uzaklaşmanın emaresidir. Allah şöyle buyurur, onlar tuzak kurdu, Allah da tuzak kurdu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır. Tövbe Suresi 55. Ayet. Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Allah bunlarla dünya hayatında onların azaplarını çoğaltmayı, kafir olarak canlarının çıkmasını irade eder. Allah onların nimet zannettikleri ve Allah cihetinden bir lütuf kabul ettikleri şeyin gerçekte sıkıntı, imtihan ve bedbahtlık ve ayrılık sebebi olduğunu beyan etmiştir. Takdir onlara acı bir zehir hazırlamıştır. Başka bir ifadeyle, içerken haz aldıkları şey, onlar için zehir olmuştur. Onlara verdiğimiz mal ve evlatların nimet olduğunu mu zannederler?
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! De ki, Allah'ı bırakıp da ilah olduklarını iddia ettiklerinizi çağırın. Göklerde ve yerde zerre kadar bir şeye sahip değillerdir. Onların yerde ve gökte hiçbir ortaklıkları yoktur. Allah'ın onlardan bir yardımcısı da yoktur. Allah katında onun izin verdiği kimseden başkasının şefaati yarar sağlamaz. Şefaat için izin verilip de kalplerinden korku giderilince birbirlerine "Rabbiniz ne söyledi?" diye sorarlar. Onlar da "Gerçeği" diye cevap verirler. O yücedir, büyüktür. De ki, size göklerden ve yerden kim rızık verir? De ki, Allah. O halde ya biz hidayet veya apaçık bir sapıklık üzereyiz ya da siz. De ki, bizim işlediğimiz suçlardan siz sorumlu tutulmazsınız. Sizin işlediklerinizden de biz sorumlu tutulmayız. De ki, Rabbimiz hepimizi kıyamet günü bir araya toplayacak, sonra da aramızda hakla hüküm verecektir. O, gerçeği apaçık ortaya koyan, hakkıyla bilendir. De ki, Allah'a ortak tuttuklarınızı bana gösterin. Hayır, hiçbir şey Allah'a ortak olamaz. Aksine O, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah'tır. Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler. Eğer doğru söyleyenlerseniz bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, sizin için belirlenen bir gün vardır ki ondan ne bir saat geri kalabilirsiniz ne de ileri geçebilirsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefaat Taşkesenlioğlu. Hadid Suresi 7 ila 11.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ve Resulüne iman edin ve sizi üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı maldan Allah yolunda harcayın. İçinizden iman edip de Allah yolunda harcayanlar var ya, onlar için büyük bir mükafat vardır. Peygamber sizi Rabbinize iman etmeniz için davet edip dururken, size ne oluyor da Allah'a iman etmiyorsunuz? Halbuki Allah ezelde sizden sağlam bir söz de almıştı. Eğer inanacak kimselerseniz bu çağrıya uyun. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kulu Muhammed'e apaçık ayetler indirendir. Şüphesiz Allah size karşı çok esirgiyici, çok merhametlidir. Size ne oluyor da Allah yolunda harcama yapmıyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. İçinizden, fetihten, Mekke fethinden önce harcayanlar ve savaşanlar diğerleriyle bir değildir. Onların derecesi sonradan harcayan ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allah hepsine de en güzel olanı, cenneti vaat etmiştir. Allah bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Kim Allah'a güzel bir borç verecek ki Allah da onu kendisine kat kat ödesin? Ona çok değerli bir mükafat da vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Samiri ile ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Taha suresi 85, 86 ve 87. ayetler.
4: Allah, şüphesiz biz senden sonra halkını sınadık. Samiri onları saptırdı dedi. Bunun üzerine Musa öfke dolu ve üzgün bir halde halkına döndü. Ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Ayrılışımdan sonra çok zaman mı geçti, yoksa üzerinize Rabbinizden bir gazap inmesini mi istediniz de bana verdiğiniz söze uymadınız ve buzağa taptınız? Dedi. Şöyle dediler. Sana verdiğimiz sözden kendi isteğimizle caymış değiliz. Fakat biz Mısır halkının mücevheratından yüklü miktarlarda takınmıştık. İşte onları ateşe attık. Samiri de aynı şekilde attı. Böylece Samiri onlar için böğürmesi olan bir buzağı heykeli ortaya çıkardı. Samiri ve adamları, bu sizin de ilahınızdır, Musa'nın da ilahıdır. Öyleyken Musa ilahını burada unuttu da onu Tur'da aramaya gitti dediler.
1: Taha suresi 95, 96 ve 97. ayetler.
3: Musa, ya senin derdin neydi ey Samiri dedi. Samiri şöyle dedi. Ben onların görmediği şeyi gördüm. Elçinin izinden bir avuç avuçladım da onu attım. Böyle yapmayı bana nefsim güzel gösterdi. Musa, çekil git. Artık sen hayatın boyunca hastalanıp bana dokunmak yok diyeceksin. Senin için asla kaçamayacağın bir ceza daha var. Hele şu ibadet edip durduğun ilahına bak. Biz onu elbette yakacağız ve onu muhakkak denize savuracağız.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağının sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülkadir Şehitoğlu.

0: أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme, onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki, Rabbim, tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı. Rabbiniz içinizde olanı en iyi bilendir. Eğer siz iyi kişiler olursanız şunu bilin ki, Allah tövbeye yönelenleri çok bağışlayandır. Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankörlük etmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, Mim, Ayn, Sin, Kaf. Ey Muhammed! Mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O yücedir, büyüktür. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tine ve zeytuna andolsun. Sina dağına andolsun. Bu güvenli şehre, Mekke'ye andolsun ki biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükafat vardır. Ey insan, böyleyken hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?

0: Allah hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım, kuyuya düşmekten sana sığınırım. Yüksekten düşmekten sana sığınırım. Boğulmaktan ve yangından sana sığınırım. Ölüm esnasında şeytana çarpılmaktan sana sığınırım. Senin yolundan yüz çevirmiş bir halde ölmekten sana sığınırım. Zehirli hayvan sokmasıyla ölmekten sana sığınırım, sana sığınırım.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Aktürk. Nisa suresi 36 ila 42. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Bunlar cimrilik eden, insanlara da cimriliği emreden ve Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimeti gizleyen kimselerdir. Biz de o nankörlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Bunlar mallarını insanlara gösteriş için harcayan, Allah'a ve ahiret gününe de inanmayan kimselerdir. Şeytan kimin arkadaşı olursa o ne kötü arkadaştır. Bunlar Allah'a ve ahiret gününe iman etselerdi ve Allah'ın verdiği rızıktan gösterişsiz olarak harcasalardı kendilerine ne zarar gelirdi? Allah onları en iyi bilendir. Şüphesiz Allah hiç kimseye zerre kadar zulmetmez. Yapılan çok küçük bir iyilik de olsa onun sevabını kat kat artırır ve kendi katından büyük bir mükafat verir. Her ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onların üzerine bir şahit yaptığımız zaman bakalım onların hali nice olacak. O kıyamet günü Allah'ı inkar edip peygambere isyan edenler yer yarılıp içine girmiş olmayı isterler ve Allah'tan hiçbir söz gizleyemezler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İlk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerin hayatları, tebliğleri ve mücadeleleri

0: peygamberlerimizin izinden radyo belgeseliyle sizlerle buluşuyor. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Wow Radyo'da.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Lokman Suresi 1-11. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar hikmet dolu kitabın iyilik yapanlara bir hidayet ve rahmet olarak indirilmiş ayetleridir. Onlar namazı dosdoğru kılan, zekatı veren kimselerdir. Onlar ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. İnsanlardan öylesi vardır ki bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve o yolu eğlenceye almak için eğlencelik, asılsız ve faydasız sözleri satın alır. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman onları hiç işitmemiş gibi kulağında bir ağırlık var da büyüklenerek arkasını döner. Ona elem dolu bir azabı müjdele. Şüphesiz iman edip salih amel işleyenler için içlerinde ebedi kalacakları naim cennetleri vardır. Allah bu konuda gerçek bir vaatte bulunmuştur. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. Yeryüzüne de sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yaydı. Gökten de yağmur indirip orada her türden güzel ve faydalı bitki bitirdik. İşte Allah'ın yarattıkları. Haydi Allah'ı bırakıp da taptıklarınızın yarattığını bana gösterin. Hayır, zalimler açık bir sapıklık içindedirler. Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Lut'un hayatı, göç, akrabalık ve bir kavme doğru. Bir yolculuk, bazen yalnızca coğrafyayı değil, insanın kaderini de değiştirir. Bugün, adı Kur'an kıssalarında ibretle anılan bir peygamberin izini süreceğiz. Hazreti Lut. Onun kavmi, hayasızlığı, homoseksüelliği adet edinmiş bir kavimdi. Hazreti Lut, Hazreti İbrahim'in yakın akrabasıdır. Rivayetlerde amcaoğlu olarak zikredilir. Aynı hanedan, aynı çağ. Aynı büyük sınavın farklı yüzleri. Bir dönem Harran'da yaşanan kuraklık onları yola düşürür. Geçim, su ve otlak arayışı. O günün dünyasında hayatta kalmanın en temel şartıdır. Mısır'a uzanan bir yol, ardından Filistin'e dönüş. Sürülerin büyümesiyle beraber iki ailenin yaşadığı bölgede kaynaklar yetersiz kalır. Su azdır, otlak sınırlıdır. Huzur yerine anlaşmazlığa bırakmaya başlar. Bu noktada Hazreti Lut başka bir bölgeye yönelir. Bugün Ölü Deniz diye bildiğimiz, kaynaklarda Lut Gölü olarak anılan civar. Tarihte Sodom ve Gomorra isimleriyle anılan yerleşimlerin bulunduğu bölge. Bu coğrafya yalnızca doğal şartlarıyla değil, toplumsal yapısıyla da ağır bir atmosfer taşır. Çünkü Hazreti Lut'un karşılaşacağı şey sıradan bir toplumsal problem değildir. Bu ahlaki bir çözülme ve taşkınlık halidir. Peygamberler en zor yerlere gönderilirler. Toplumu uyarmak sadece söz söylemek değildir. Aynı zamanda bedel ödemektir. Tebliğ ve toplumsal körleşme. Hazreti Lut'un tebliği, Kur'an-ı Kerim'de farklı surelerde çeşitli yönleriyle anlatılır. Öne çıkan ortak tema şudur. Toplum, sınır tanımaz bir taşkınlığa sürüklenmiş, uyarıysa tehdit saymaya başlamıştır. Hazreti Lut, yüz kızartıcı fiilin işlenmesine karşı durur. Meşru aile düzeninin terk edilmesini, şehvetin ölçüsüzleşerek eşcinselliğe varmasını Kur'an-ı Kerim haddi aşmak olarak tanımlar. Belgeselin en sarsıcı yerlerinden biri burada başlar. Kavmin bir kısmı Hazreti Lut'a ve ona inananlara şöyle der: "Bunları şehirden çıkarın." Neden? Çünkü temiz kalmak istiyorlar. İffeti, dürüstlüğü, ölçüyü savunuyorlar. Toplumun değerleri ters yüz olduğunda erdem bazen fazlalık gibi görülür. Hatta kimi zaman rahatsızlık kaynağı. Kur'an'da peygamberlerin ortak bir vasfı öne çıkar. Emin, yani güvenilir olmak. Hazreti Lut da kavmine kendisinin gönderilmiş güvenilir bir elçi olduğunu bildirir. Ve bir çizgi daha koyar. "Ben sizden bir ücret istemiyorum. Mükafatım Allah katındadır." Bu cümle tebliğin ahlakını anlatır. Menfaat için değil, sorumluluk için konuşmak. Uyarı çoğu zaman tepki doğurur. Kavmin ileri gelenleri Hazreti Lut'u tehdit eder. "Sözlerinden vazgeçmezsen seni sürgün ederiz." Hazreti Lut ise bir taraftan tiksintisini dile getirir, diğer taraftan dua eder. "Rabbim, beni ve ailemi bunların yapmakta olduklarının vebalinden kurtar." Bir toplum uyarıyı düşmanlık saydığında, artık olay sadece yanlış olmaktan çıkar, inat halini alır.
0: Peygamberlerimizin izinden.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Tekvir Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürüldüğü zaman, yıldızlar bulanıp söndüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, gebe develer salıverildiği zaman, yaban hayatı yaşayan irili ufaklı tüm canlılar toplandığı zaman, denizler kaynatıldığı zaman, ruhlar bedenlerle eşleştirildiği zaman, diri diri gömülen kız çocuğunun hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman, amel defterleri açıldığı zaman, gökyüzü yerinden sıyrılıp koparıldığı zaman, cehennem alevlendirildiği zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman, herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir. Andolsun, bir görünüp bir sinenlere, akıp gidip kaybolanlara, andolsun yöneldiği zaman geceye, andolsun aydınlandığı zaman sabaha ki, o Kur'an şüphesiz değerli, güçlü ve arşın

0: sahibi katında itibarlı, orada meleklerce itaat edilen, güvenilir bir elçinin, Cebrail'in getirdiği sözdür. Ey Kureyşliler! Sizin arkadaşınız Muhammed bir deli değildir. Andolsun o, Cebrail'i apaçık ufukta gördü. O, gayb hakkında cimri değildir. Kur'an, kovulmuş şeytanın sözü değildir. Hal böyleyken nereye gidiyorsunuz? O, alemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için ancak bir öğüttür. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayattır. Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Necm Suresi 33 ila 62. ayetler.
2: Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.
4: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şimdi yüz çevireni, pek az verip de kas katı cimrileşeni gördün mü? Gaybın ilmi kendi yanında da o gerçeği mi görüyor? Yoksa Musa'nın ve Allah'ın emirlerini bütünüyle yerine getiren İbrahim'in sayfelerindeki şu hakikatler kendisine haber verilmedi mi? Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. İnsan için ancak çalıştığı vardır. Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir. Sonra çalışmasının karşılığı kendisine tas tamam verilecektir. Şüphesiz en son varış Rabbinedir. Şüphesiz o güldürür ve ağlatır. Şüphesiz o öldürür ve diriltir. Şüphesiz o iki eşi, erkeği ve dişiyi rahme atıldığında az bir sudan, meniden yaratmıştır. Şüphesiz tekrar diriltmek de ona aittir. Şüphesiz o başkalarına muhtaç olmaktan kurtardı ve varlık sahibi kıldı. Şüphesiz o Şiran'ın Rabbidir. Şüphesiz o önce gelen Ad kavmini ve Semud kavmini helak etti ve hiç kimseyi bırakmadı. Daha önce de Nuh'un kavmini helak etmişti. Şüphesiz onlar daha zalim ve daha azgın kimselerdi. O, Muttefike'yi de kaldırıp yere çarpmış ve onlara örttüğü azap örtüsünü örtmüştür. O halde Rabbinin nimetlerinin hangisinden şüphe ediyorsun ey insan? Bu da önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır. Yaklaşmakta olan kıyamet iyice yaklaştı. Onu Allah'tan başka açacak kimse yoktur. Şimdi siz gaflet içinde eğlenerek bu söze mi, Kur'an'a mı şaşıyorsunuz, gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz? Hadi Allah'a secde edin ve ona kulluk edin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir.

0: verilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve Etana gufraneke Rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
1: Kulak kalbin anahtarıdır. En güzel seslerden, en güzel sözü dinlemek için Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati.
0: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, ahirete yapılacak hazırlığın nasıl olması gerektiğini kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Haşr Suresi 18. Ayet.
4: Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
0: Haç Suresi 17. Ayet.
5: Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.
0: Bakara Suresi 110. Ayet.
6: Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız, Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.
0: Yasin Suresi 12. Ayet.
7: Şüphesiz biz ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların yaptıklarını ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Biz her şeyi apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda bir bir kaydetmişizdir.
0: Kıyamet Suresi 13. Ayet.
8: O gün insana yapıp önden gönderdiği ve yapmayıp geri bıraktığı şeyler haber verilir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
9: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Hakan Tosun. Ali İmran Suresi 164 ila 171. ayetler.

نبي.

يستبشرون بنعمة

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah müminlere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyan, onları arıtıp tertemiz yapan, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Onların müşriklerin başına Bedir'de iki mislini getirdiğiniz bir musibet Uhud'da sizin başınıza geldiğinde "Bu nereden başımıza geldi?" dediniz. Öyle mi? De ki o musibet kendinizdendir. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. İki topluluğun, ordunun karşılaştığı günde başınıza gelen musibet Allah'ın izniyledir. Bu da müminleri ortaya çıkarması ve münafıklık yapanları belli etmesi içindi. Onlara, münafıklara, "Gelin Allah yolunda savaşın veya savunmaya geçin" denildi de onlar, "Eğer savaşmayı bilseydik arkanızdan gelirdik" dediler. Onlar o gün imandan çok küfre yakındılar. Ağızlarıyla kalplerinde olmayanı söylüyorlardı. Oysa Allah içlerinde gizledikleri şeyi çok iyi bilmektedir. Onlar kendileri oturup kaldıkları halde kardeşleri için "Eğer bize uysalardı öldürülmezlerdi" diyen kimselerdir. De ki, eğer doğru söyleyenler iseniz kendinizden ölümü savun. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan, henüz şehit olmamış kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler. Şehitler, Allah'ın nimetine, keremine ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceğine sevinirler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım,

kesin imandan sonra şüpheye düşmekten sana sığınırım. Şeytanlara yakın olmaktan sana sığınırım. Ve din gününün azabından sana sığınırım, sana sığınırım.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Yusuf Ege. Yunus Suresi 77 ila 86. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Musa, size hak gelince onun hakkında böyle mi diyorsunuz? Bu bir sihir midir? Oysa sihirbazlar iflah olmazlar dedi. Dediler ki, bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan döndüresin de yeryüzünde hakimiyet, devlet ikinizin eline geçsin diye mi bize geldin? Biz ikinize de inanmıyoruz. Firavun, bütün usta sihirbazları bana getirin dedi. Sihirbazlar gelince Musa onlara, atacağınızı atın, hünerinizi ortaya koyun dedi. Sihirbazlar atacaklarını atınca Musa dedi ki, sizin bu yaptığınız sihirdir. Allah onu elbette boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez. Suçluların hoşuna gitmese de Allah hakkı sözleriyle gerçekleşecektir. Firavun ve ileri gelenlerinin kötülük yapmaları korkusuyla kavminin küçük bir bölümünden başkası Musa'ya iman etmedi. Çünkü Firavun o yerde zorba bir kişiydi. O gerçekten aşırı gidenlerdendi. Musa, ey kavmim, eğer siz gerçekten Allah'a iman etmişseniz, eğer ona teslim olmuş kimselerseniz, artık sadece ona tevekkül edin dedi. Onlar da şöyle dediler, biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma. Bizi rahmetinle o kafirler topluluğundan kurtar.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden dört halifenin unutulmaz hatıralarına ve örnek mücadelelerine kulak verin. İslam'ın Halifeleri Radyo Tiyatrosu.

0: Metrosu her gün 7.30 ve 19.30'da Wow Radyo'da.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Saffet Çalış. Furkan Suresi 61 ila 70.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı, güneş ve aydınlatıcı bir ay yaratanın çağını çok yücedir. O, öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbirine ardınca getirendir. Rahman'ın kulları yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der geçerler. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar şöyle diyenlerdir: "Ey Rabbimiz, bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktır. Şüphesiz ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edendir. Onların harcamaları bu ikisi arasında dengeli bir harcamadır. Onlar Allah'la beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır ve horlanmış olarak orada ebedi kalır. Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Osman. 12. bölüm. Vicdanın sesi ve ıssızlığın yolu.
2: Ey insanlar! Ey saraylarda oturanlar! Altınları yağanlar! Yarın o biriktirdiğiniz mallar cehennem ateşinde kızdırılıp alınlarınıza, böğürlerinize basılacak.
3: Ey Ebu Zer! Bu kaçıncıdır halkı valilerine ve zenginlerine karşı kışkırtman? Biz bu malları İslam'ın izzetini Bizans'a karşı korumak, ordumuzu güçlü tutmak için biriktiriyoruz.
2: İslam'ın izzeti saraylarda değil, fakirin karnının doymasındadır ey Muaviye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bıraktığı o züht yolundan saptınız. Artık Şam sokaklarında Bizans'ın kokusunu duyuyorum. Medine'nin sükunetini değil.
3: Senin sözlerin halkın zihnini karıştırıyor. Yoksullar zenginlerin mallarına göz diker oldu. Nizam bozuluyor. Bu böyle gitmeyecek. Yazıcı, derhal Medine'ye müminlerin emirine mektup yazılsın.

0: Ebu Zer'i daha fazla burada tutamam. Fitne kapımızda. Ya Rabbi, Ebu Zer, gök kubbenin altındaki en doğru sözlü adam. Muaviye ondan şikayetçi. Ashabın zenginleri ondan rahatsız. Oysa sadece senin rızanı ve peygamberin sadeliğini istiyor. Onu Medine'ye çağırdım ama biliyorum ki buradaki değişim de onu yaralayacak. Bir yanda devletin nizamı, diğer yanda bir devin kırılan gönlü. Allah'ım, bu mizanı kurmamda bana yardım et. Selam olsun Ebu Zer. Muaviye'den sürekli mektuplar geliyor. Şam'da mülkiyet hakkına dair söylediklerin nizamı bozuyor.
1: Ve aleyküm selam. Ben sadece Allah'ın emrini hatırlattım Osman. Ama görüyorum ki o lüks ve dünya hırsı Medine'nin kalbine de sızmış.
0: Senin zühdün başımızın tacıdır ey Ebu Zer. Lakin insanların meşru mülküne el uzatılmasını emretmen huzursuzluk çıkarıyor. Biz zekatını veren adama malını dağıt diye zor kullanamayız. Senin bu tavrın halkı yönetime karşı kışkırtıyor. Medine'de kalman artık fitneye sebep oluyor. Bu yüzden Rebeze'ye gitmen ve orada ikamet etmen gerekiyor.
1: Demek sonunda beni gönderiyorsun. Resulullah'ın şehrinden bir kaya parçasına mahkum ediyorsun.
0: Bu bir rica değil. Devletin selameti için verilmiş kat'i bir karardır ey Ebu Zer.
1: Gidiyorum. Ama bil ki susturulan hakikatin ta kendisidir.
0: Ya Rabbi, Ebu Zer'i gönderdim. Ümmetin birliği için bir gönlü kurban mı ettim? Allah'ım, Ebu Zer'den razı ol. Beni de onun gibi dünya hırsından, o yaldızlı sarayların ağırlığından koru. Fitne rüzgarları esiyor ya Rab. Senin rahmetine ve hayana sığınıyorum.
2: Ebu Zer el-Gıfari'nin Rebeze'ye gidişi, Hazreti Osman döneminde sükunet devrinin sona erdiğinin en acı nişanesiydi. İslam'ın o büyük vicdanı Medine'nin kalabalığından kopup, Hicri 32 yılında Rebeze'nin sessizliğinde emanetini teslim edecekti. Fitne artık kapıları daha yüksek sesle zorlamaya başlıyordu.

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Hicr Suresi 45 ile 60. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a karşı saygısızlıktan sakınanlar mutlaka cennet bahçelerinde ve pınar başlarında olacaklar. Esenlikle, güvenle girin oraya denecek. Onların gönüllerini düşmanlık duygularından temizledik. Artık bir kardeşler topluluğu olarak sedirler üzerinde karşı karşıya oturacaklar. Orada hiçbir yorgunlukla karşılaşmayacaklar. Oradan çıkartılmaları da söz konusu olmayacaktır. Kullarıma benim gerçekten çok bağışlayıcı, çok esirgiyici olduğumu bildir. Ama azabım da çok elem verici bir azaptır. Onlara İbrahim'in misafirlerini hatırlat. Onun yanına girip selam vermişler. O da doğrusu biz sizden korkuyoruz demişti. Korkma dediler. Biz sana bilgili bir çocuk müjdeliyoruz. İbrahim, üzerime yaşlılık çökmüş olmasına rağmen bana böyle bir müjde getiriyorsunuz.

0: Yalnız Lut'un ailesine zarar gelmeyecek, onların hepsini kurtaracağız. Fakat karısı hariç. Biz onun da geride kalanlardan olmasını takdir ettik. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Kur'an uyarıdır.
2: İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Şura Suresi 51-53. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz o yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte sana da emrimizle bir ruh, kalpleri dirilten bir kitap vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur yaptık. Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun. Göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah'ın yoluna. İyi bilin ki bütün işler sonunda Allah'a döner. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kalpleri yumuşatır.
2: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Sizcan. Duhan Suresi 40 ila 59. ayetler.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz hüküm günü hepsinin bir arada buluşacağı zamandır. O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Kendilerine yardım da edilmez. Yalnız Allah'ın yardım ettiği kimseler bunların dışındadır. Şüphesiz O mutlak güç sahibidir, çok merhamet edendir. Şüphesiz zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. O maden eriği gibidir. Kaynar suyun kaynaması gibi karınlarda kaynar. Allah görevli meleklere şöyle der: tutun onu, cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra başının üstüne kaynar su azabından dökün. Deyin ki, tat bakalım, hani sen güçlüydün, şerefliydin? İşte bu şüphelenip durduğunuz şeydir. Allah'a karşı gelmekten sakınanlarsa güvenli bir yerdedirler. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyinerek karşılıklı otururlar. İşte böyle. Ayrıca onları iri siyah gözlü hurilerle evlendirmişizdir. Orada güven içinde her türlü meyveyi isterler. Orada ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Allah onları cehennem azabından korumuştur. Bunlar Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte bu büyük başarıdır. Ey Muhammed! Biz onu, Kur'an'ı senin dilinle kolaylaştırdık ki düşünüp öğüt alsınlar. Artık sen onların başına gelecekleri bekle. Onlar da beklemektedirler. Azim olan Allah doğru söyler.
2: Kur'an yürekleri titretir. Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu göklerin yedi gök halinde yaratılışını kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder:
5: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Nebe Suresi 12. Ayet.
6: Üstünüze yedi sağlam gök bina ettik.
3: Talak Suresi 12. Ayet.
7: Allah yedi göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Allah'ın emri bunlar arasında inip durmaktadır ki Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz.
3: Mülk Suresi 3. Ayet.
8: O yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak. Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun?
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağının sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Küçük Antikacı. Saf Suresi 1-9. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi Allah'ı tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük gazap gerektiren bir iştir. Hiç şüphe yok ki Allah kendi yolunda duvarları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Hani Musa kavmine, ey kavmim, Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bilip durduğunuz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz demişti. Onlar yoldan sapınca Allah da kalplerini doğru yoldan saptırdı. Allah fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. Hani Meryem oğlu İsa, ey İsrailoğulları, şüphesiz ben Allah'ın size benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği peygamberiyim demişti. Fakat İsa onlara apaçık mucizeleri getirince bu apaçık bir sihirdir dediler. Kim İslam'a davet olunduğu halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. O, kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: إلهي يا رب يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Bize babamız ve annemizin başına gelenin örnekliğinden yola çıkarak şimdi yeniden kazanmak istediğimiz cennete girmek için verdiğimiz mücadelede bizi engelleyecek olan şeytani aleyhillanenin mekrinden, hilesinden, aldatmasından, tuzaklarından sana sığınıyoruz, bizi muhafaza eyle. Şeytani aleyhillanenin mekruh hilesinden kurtulmak için bize indirdiğin kitab-ı kerime sımsıkı sarılmaya bizi muvaffak eyle.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Derman. Enam Suresi 21 ila 30. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim Allah'a karşı yalan uydurandan ya da onun ayetlerini yalanlayandan daha zalimdir? Şüphesiz ki zalimler kurtuluşa eremez. Onları tümüyle mahşere toplayıp da Allah'a ortak koşanlara "Nerede ilah olduklarını iddia ettiğiniz ortaklarınız?" diyeceğimiz günü hatırla. Sonunda onların manevraları, "Rabbimiz Allah'a andolsun ki biz ona ortak koşanlar değildik" demelerinden başka bir şey olmayacaktır. Bak, kendilerine karşı nasıl yalan söylediler ve iftira edip durdukları şeyler, uydurma ilahları onları nasıl yüzüstü bırakıp kayboluverdi. İçlerinden Kur'an okurken seni dinleyenler de var. Onu anlamamaları için kalpleri üzerine perdeler gereriz. Kulaklarına ağırlık koyarız. Her türlü mucizeyi görseler de onlara inanmazlar. Hatta tartışmak üzere sana geldiklerinde inkar edenler, "Bu Kur'an evvelkilerin masallarından başka bir şey değil" derler. Onlar başkalarını ondan, Kur'an'dan alıkoyarlar, hem de kendileri ondan uzak kalırlar. Onlar farkına varmaksızın ancak kendilerini helak ediyorlar. Ateşin karşısında durdurulup da, "Ah, keşke dünyaya geri döndürülsek de Rabbimizin ayetlerini yalanlamasak ve müminlerden olsak" dedikleri vakit hallerini bir görsen. Hayır, bu yakınmaları, daha önce gizlemekte oldukları şeyler onlara göründü de ondan. Eğer çevrilselerdi, elbette kendilerine yasaklanan şeylere yine döneceklerdi. Şüphesiz onlar yalancıdırlar. Derler ki, "Hayat ancak dünya hayatımızdır. Artık biz bir daha diriltilecek değiliz." Rablerinin huzurunda durduruldukları vakit hallerini bir görsen. Allah diyecek ki, "Nasıl, şu dirilmek gerçek değil miymiş?" Onlar, "Evet, Rabbimize andolsun ki gerçekmiş" diyecekler. Allah, "Öyleyse inkar etmekte olduğunuzdan dolayı tadın azabı" diyecek. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Peygamberimizin hayatını düstur edinenlerin başucu kitabı. Ahmet Şentürk'le Riyazüs Salihin okumaları. Her çarşamba saat 20.30'da Vav Radyo'da.

Aşrı Şerif. Okuyan Emrullah Çalışkan. Alak Suresi. Değerli dinleyicilerimiz, okunacak Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır.

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ورب

0: واقترب. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. Oku. Senin Rabbin en cömert olandır. O kalem

0: kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir. Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder. Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir. Sen namaz kıldığında kulu bundan engelleyeni gördün mü? Ne dersin, ya o engellenen kul hidayet üzere ise, ya da takvayı, Allah'a karşı gelmekten sakınmayı emrediyorsa? Ne dersin, engelleyen peygamberi yalanlamış ve yüz çevirmişse? O Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? Hayır. Andolsun eğer vazgeçmezse, muhakkak onu perçeminden, o yalancı, günahkar perçeminden yakalarız. Haydi, taraftarlarını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Hayır, sakın sen ona uyma. Secde et ve Rabbine yaklaş. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan aşr-ı şerifte secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve Etana Gufraneke Rabbena ve İleykel Masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Ahmet Şentürk'le

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar. Fahri alem Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e nihayetsiz salat ve selamlar olsun. Kıymetli dinleyicilerimiz, saygıyla selamlıyorum sizleri. Rabbimize hamd olsun. Rabiülevvel ayındayız. Önümüzdeki günlerde inşallah Mevlid gecesini, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrifini, şereflendirmesini ihya etmeye, bu geceyi kutlamaya, bu geceyi elimizden geldiğince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi hatırlamaya vesile kılacağız. Bugünkü dersimizde Süleyman Çelebi merhumun Mevlidinde Vesiletün Necat isimli eserinde dile getirdiği bir cümle üzerinden bazı hususları sizlerle birlikte tefekkür etmeye, düşünmeye çalışacağız. Süleyman Çelebi merhum, ümmetin olduğumuz devlet yeter, hizmetin kıldığımız izzet yeter diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında. Evet, ümmeti Muhammed'in sahip olduğu en büyük devlet nedir? En büyük nimet nedir, ikram nedir, ihsan nedir diye sorsak cevabımız Efendimiz'e ümmet olmaktır. Onun ümmetinden olmaktır diyebiliriz. Tabii ki onun ümmetinden olmanın ortaya çıkarttığı netice nedir? Onun bize bıraktığı mirası, sünnet-i seniyyesini yaşamak ve yaşatmak için elimizden gelen gayreti göstermektir. Süleyman Çelebi merhumun bu ifadesini hiç unutmamak ve hayatı bu farkındalıkla sürdürmek gerekir. Ümmetin olduğumuz devlet yeter, hizmetin kıldığımız izzet yeter. Evet, bu ifadelerden sonra bugünkü dersimizde şöyle bir soruyu merkeze alarak ilerlemek isterim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatımızın neresinde? Onu ne kadar tanıyoruz? Sevdiğimizi iddia ettiğimiz, söylediğimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti hayatımızın neresinde yer buluyor? Ve tabii bu Rabiülevvel ayının günleri geçtikten sonra bize Mevlid gecesi bu ay ne bırakacak? Onun için bugün bu soruyu biraz daha belirgin hale getirmek zorundayız. Onu ne kadar tanıyoruz? Sünnet-i seniyyesi hayatımızın neresinde? Ve en önemlisi, bundan sonraki hayatımızda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nerede yer alacak? Mevlid gecesi vesilesiyle bir nimeti yeniden fark etmek zorundayız. O da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizler için Allah Celle Celaluhu'nun en büyük ikramıdır, en büyük nimetidir. O alemlere rahmettir, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle. Müminler için üsve-i hasenedir, en güzel örnektir. Bize Rabbimizi tanıtandır, cennetle müjdeleyendir, cehennemden sakındırandır. Dünyanın ve ahiretin ahvalini bize öğretendir. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin varlığını fark etmek, onun sünnet-i seniyyesini fark etmek, onun bize getirdiklerini fark etmek bu aydaki belki de en önemli farkındalığımız olabilir. Yine Süleyman Çelebi merhum Mevlidinde yaratılmış oldu cümle şadıman, gam gidip alem yeniden buldu can der Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gelişiyle ilgili. Evet, onun gelişi yeryüzünden gamı, kederi, kasveti, sıkıntıyı kaldırmıştır. Onunla buluşan can bulmuştur. Onu tanıyan dünya ve ahiret kurtuluşuna ermiştir. Dolayısıyla ümmeti Muhammed olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizler için ne büyük bir nimet olduğunu fark etmemiz gerekir.
bu ay vesilesiyle, Mevlid gecesi vesilesiyle. Tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tanımak, bilmek, onun ümmetinden olmak bize bir yolu açar. O yolda muhabbetullah yoludur. Bir kimse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tanırsa, bilirse, ona itaat ederse, ittiba ederse, o kimse için Allah Celle Celaluhu'nun muhabbetinin yolu da açılmış olur. Allah sevgisi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve selleme ittiba ile görünür hale gelir. Bu derslerde sıkça zikrettiğimiz bir ayet-i kerime var. Kul in kuntum tuhibbunallah fettebi'uni yuhibbukumullah. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Evet, muhabbetullah'ın yolu ittiba-ı Resul'dür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin izinden gidebilmektir. İzini sürebilmektir. Sünnet-i seniyyesini ihya etmektir, yaşatmaktır. Ve yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisi, kalplerimizde olması gereken bu sevgi, imanın da bir gereğidir. Bir hadis-i şerif var ki onu sizlerle paylaşmak isterim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve

sellem buyuruyorlar ki tam imanı, kamil imanı bizlere anlatırken, sizden biri ben kendisine babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça kamil manada iman etmiş olmaz. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbetinin kalplerde, gönüllerde yer bulması imanımızın bir gereğidir. Tabii bu sevgi, muhabbet meselesi o kadar kıymetli ve değerlidir ki bir başka hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize şu müjdeyi verir. Kişi sevdiğiyle beraberdir der. Tabii bu hadis-i şerifin söylendiği, dile getirildiği bağlam çok kıymetli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna bir zat girer ve der ki, ahiret için çok amel hazırlayamadım. Ancak Allah'ı ve Resulünü seviyorum der. Efendimizin ona cevabı aslında o zat özelinde bütün ona iman eden, onun izini süren, onun peşinden giden insanlar için bir müjdedir. Efendimiz o zata cevaben, o halde sen sevdiğin ile berabersin der. Onun için önemli meselelerden biri bu Mevlid gecesi vesilesiyle, Rabiülevvel ayı vesilesiyle şunu tefekkür etmemizdir. Kalbimiz, gönlümüz kiminle, kimlerle beraber? Allah Celle Celaluhu, Allah Celle Celaluhu'nun sevdikleriyle mi beraber? Peygamber Efendimiz ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevdikleriyle mi beraber? Dolayısıyla kalbimizi bir gözden geçirip muhabbet konusunda, sevgi konusunda kalpte kimlerin, nelerin yer aldığını dikkatle tefekkür etmek zorundayız. Eğer o kalpte, o gönülde muhabbetullah, muhabbetu Resulillah yoksa o kalbi imar etmek için, ihya etmek için elden gelen gayret gösterilmelidir. Çünkü sevgi, muhabbet öyle bir şeydir ki insanda seven sevdiğiyle beraber olmak ister. Bir beraberlik arzusu doğurur. Seven sevdiğini tanımak ister, görmek ister, bilmek ister. Onun için Efendimiz'e olan muhabbetimizin izharı sadedinde ya da bizi o muhabbete taşıyacak en önemli vasıtalardan, vesilelerden biri onu tanıma arzumuzdur. Onu siyeriyle tanırız, onu hadis-i şerifleriyle tanırız. En önemlisi ise onu sünnet-i seniyyesini hayatımızda tatbik ettikçe tanırız. Bir kimse oturmasıyla, kalkmasıyla, konuşmasıyla, sükutuyla, her haliyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme benzemeye başladığında merhameti, affı, cömertliği, hilmi, vakarı, cesareti ona benzemeye başladığı anda şunu çok rahat bir şekilde görecektir. Kalbinde, gönlünde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbeti artık yer tutmaya başlayacaktır. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbetinin kalbimizde yer etmesini, kalbimizde yer bulmasını istiyorsak onu tanımalıyız. Onunla olan irtibatımızı canlı tutmalıyız. Hadis-i şerifleri okumak bunun bir vesilesidir. Sünnet-i seniyyeyi ihya etmek bunun bir vesilesidir. Kısacası Efendimizin sevgisine bizi taşıyacak her hali kuşanmak için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Tekrar dersin başında ifade ettiğimiz Süleyman Çelebi'nin o kıymetli dizelerini sizlerle paylaşmak isterim. Ümmetin olduğumuz devlet yeter, hizmetin kıldığımız izzet yeter. Bir devlet arıyorsak, bir yükseklik, bir yücelik, bir büyüklük arıyorsak, onun ümmetinden olmamız yeter, artar. En büyük baht ve saadet onun ümmetinden olmaktır. İzzet arıyorsak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, onun sünnetine, nübüvvete, nübüvvetin bize bıraktıklarına hizmet ise en büyük izzettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Süleyman Çelebi merhum Vesiletün Necatında çok güzel ifadelerle yad eder.

bu bölümde Süleyman Çelebi bütün yaratılmışların Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gelişiyle mutlu, mesut, bahtiyar olduğunu, can bulduğunu ifade eder. Ve bütün zerrat, yeryüzünde bulunan her şey birbirine nida edip merhaba derler. Peki bu gelen kim? Ali Sultan. Bu gelen kim? Kân-ı İrfan. Bu gelen kim? Sırr-ı Furkan. Bu gelen kim? Nur-u Rahman. Bu gelen kim? Aşinâ-yı Zülcelal. Bu gelen kim? Canı Canan. Bu gelen kim? Derde Derman. Bu gelen kim? Padişah-ı Dücihan. Evet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem irfanın menbaıdır. İlmin menbaıdır. Allah Celle Celaluhu'yu bize tanıtandır. Canlara candır. Dertlerimizin dermanıdır. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi bu gözle görürsek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu gözle bakabilirsek, onun hayatımızdaki yerini, hayatımızdaki olması gereken yerini de daha net ve güzel bir şekilde kavramış oluruz. Bugün vesilesiyle birkaç hususun altında çizmek isterim. Muhabbetten bahsettik. Allah Celle Celaluhu'nun muhabbetine ittiba-ı Resul, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittiba götürür dedik. Bir kimsenin her şeyden ve her kimseden daha çok Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi sevmesi gerektiğini ifade ettik. Peki muhabbet nasıl görünür hale gelir? Birincisi ve bence en önemlisi, aksatmamamız gereken hususlardan biri, salatü selam. Dilimiz sevdiğimizi anmalı, onun yadıyla ıslanmalı. Bir mümin, bir Müslümanın hayatında olmazsa olmaz hususlardan biri salatü selamdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bolca ve sıkça salatü selam getirmeye gayret edelim. Günlük virdimiz olabilir. 50, 100, 150, 200 artık günümüz ne kadar imkan veriyorsa, ama onunla olan bağımızı görünür hale getireceğimiz en önemli vasıtalardan, vesilelerden biri salatü selamdır. İkincisi, sünnet-i seniyyesini ihya etmek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesi hayatın bütününe bakan yönleri kuşatır. Bunun bir kısmı zahirendir, bir kısmı batinendir. Zahiren bütün tavırlarımızı Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme benzetebilmektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı hassasiyette ve hissiyatta ve istikamet üzere yaşama arzusu da sünnet-i seniyye ile irtibatlıdır. Bir hasta ziyareti sünnet-i seniyyeyi ihyadır. Bir insanın ihtiyacını gidermek sünnet-i seniyyeyi ihyadır. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin razı olacağı, seveceği bir mümin olma gayreti içine girmek de sünnet-i seniyyeyi ihyadır. Dolayısıyla hayatımızda sünnet-i seniyyeyi görünür hale getirmek için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Yine muhabbetin görünür hale gelmesine vesile olan hususlardan biri de nedir? Efendimizin ehli beytini ve ashabını sevmektir. Evet, bizler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ehlini, ailesini çok seviyoruz. Ashabını çok seviyoruz. Bu sevgimizin kaynağı nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan muhabbetimiz. Yine muhabbetin görünür hale gelmesinin vesilelerinden biri de hadis-i şerifle ve Efendimizin hayatıyla olan irtibatımızdır. Siyeriyle irtibatımızdır. Bunu da Efendimiz'i tanımanın bir vasıtası, vesilesi olarak düşünmeliyiz. Hadis-i şeriflerle irtibatımızı sıkı tutmalıyız. Rabiülevvel ayı vesilesiyle, bugünler vesilesiyle Efendimiz'in hayatını daha derinden öğrenmek için en azından bir siyer kaynağına müracaat etmeliyiz. Bu başlıkları zikrettikten sonra Allah nasip ederse önümüzdeki hafta Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece, Mevlid gecesi. Şöyle bir soru her daim geliyor. Bu geceleri nasıl ihya edelim? Bu geceleri nasıl değerlendirelim? Birkaç maddede de bunu özetlemek isterim. Hem şimdiye kadar konuştuklarımızı toparlamış, hem de yavaş yavaş

0: programımızı noktalamış oluruz. Birincisi, bu geceler kandiller vesilesiyle ve özellikle de Mevlid gecesi vesilesiyle tefekkür etmeliyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatımdaki yerini düşünmeliyim ve gerçekten gereken değeri verdiğimi düşünüyor muyum? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyamı ve ahiretimi imar edecek olan, ihya edecek olan o güzel insanın hayatımdaki yerini tefekküre vesile kılmalıyım Mevlid gecesini. İkincisi, az önce de zikrettik yine, salatu selamlar. Salatu selam aslında dilimizi muhabbetle meşgul etmektir. Bu ne demektir? Seven sevdiğini anar. Bir müddet sonra dilimizle yad ettiğimiz o Nebi-i Zişan Efendimizin muhabbeti kalbimize de yerleşecektir. Onun için Mevlid gecesinde salatü selamlar çok kıymetlidir, değerlidir. Yine hadis-i şerif ve siyerle irtibatımızı tanımayı derinleştirmek anlamında bu gece vesilesiyle düşünmeliyiz ve sonrası için de bir rota belirlemeliyiz. Ve yine Mevlid gecesi bizim hayatımıza bakan yönüyle ümmeti Muhammed'e merhamete dönüşmeli. Yakınımızdan başlayarak iyilikte, infakta, duada ve şefkatte ümmeti Muhammed'le ilgili bir hissiyatın kalbimizde, gönlümüzde oluşması çok kıymetlidir, çok değerlidir. Ve tabii yine Mevlid gecesindeki ihyanın en önemli vesilelerinden biri de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle ilgili, sünnetin hayatımıza tatbik ile ilgili bir karar alabileceğimiz geceye dönüşmesidir. Evet, bu zikrettiğim 5 madde olmuş oldu. Tefekkür, salatü selam, hadis-i şerif ve siyerle irtibat, ümmeti Muhammed'e merhamet ve sünnetleri hayatımızda görünür kılmak. Bunların her biri aslında alacağımız kararın da zemini olacaktır. Mevlid gecesini bir başlangıç gibi düşünmeli ve sonrasında da burada aldığımız kararlara uygun şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi de irtibatı güçlendirmeliyiz. Bugünkü programı kapatırken müsaadenizle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir duasıyla kapatmak isterim. Tabii bu dualar mesur dualar, Efendimizin öğrettiği dualar. Birbirimize bu duaları etmeye çalışalım. Bu dualarla Allah Celle Celaluhu'ya niyazda bulunalım, talepte bulunalım. İnşallah Allah Celle Celaluhu burada talep ettiğimiz hususları bizlere ikram eder, ihsan eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ediyor. Ey Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda rızana uygun bir beraberlik nasip eyle ve bizleri selamet yollarına ulaştır. Bizleri karanlıklardan kurtarıp İslam'ın nuruna kavuştur. Açık ya da gizli, utanç verici bütün davranışlardan bizleri uzaklaştır. Kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve zürriyetimizi bizler için mübarek eyle. Tevbemizi kabul eyle. Ey Allah'ım, bizlere hakkı hak olarak göster ve ona tabi olabilmeyi ihsan eyle. Batılı batıl olarak göster ve ondan uzak durabilmeyi nasip eyle. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.
1: Ahmet Şentürk'le Riyad

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Atıcı. Fatır Suresi 27 ila 30. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmüyor musun ki Allah gökten su indirdi? Biz onunla türlü türlü ürünler çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı, birbirinden farklı, çeşitli renklerde yollar, katmanlar var. Simsiyah taşlar da var. İnsanlardan yeryüzünde hareket eden diğer canlılardan ve hayvanlardan yine böyle çeşitli renklerde olanlar var. Allah'a karşı ancak kulları içinden alim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah güç sahibidir, çok bağışlayandır. Şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden

0: gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Allah kendilerine mükafatlarını tam olarak versin ve kendi lütfundan daha da arttırsın diye böyle yaparlar. Şüphesiz O çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Kur'an düşündürür.
2: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ölümden sonra tekrar dirilmenin nasıl gerçekleşeceği şöyle yer almaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Nahl Suresi 39. ayet.
4: Diriltecek ki ayrılığa düştükleri şeyi onlara anlatsın ve kafir olanlar da kendilerinin yalancı olduklarını bilsinler.
1: Ankebut Suresi 19 ve 20. ayetler.
5: Onlar Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığını, sonra onu nasıl tekrarladığını görmüyorlar mı? Şüphesiz bu Allah'a göre kolaydır. De ki, yeryüzünde dolaşın da Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bakın. Sonra Allah aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Bakara Suresi 282 ila 283. ayetler.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل

عدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Belli bir süre için birbirinize borçlandığınız zaman bunu yazın. Aranızda bir yazıcı adaletle yazsın. Yazıcı, Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan kaçınmasın. Her şeyi olduğu gibi dosdoğru yazsın. Üzerinde hak olan borçlu da yazdırsın. Ve Rabbi olan Allah'tan korkup sakınsın da borçtan hiçbir şeyi eksik etmesin. Hepsini tam yazdırsın. Eğer borçlu, aklı ermeyen veya zayıf bir kimseyse ya da yazdıramıyorsa velisi adaletle yazdırsın. Bu işleme şahitliklerine güvendiğiniz iki erkeği, eğer iki erkek olmazsa bir erkek ve iki kadını şahit tutun. Bu, onlardan biri unutacak olursa diğerinin ona hatırlatması içindir. Şahitler çağrıldıkları zaman gelmekten kaçınmasınlar. Az olsun, çok olsun borcu süresine kadar yazmaktan usanmayın. Bu Allah katında adalete daha uygun, şahitlik için daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için daha elverişlidir. Yalnız aranızda hemen alıp verdiğiniz peşin ticaret olursa, onu yazmamanızdan ötürü üzerinize bir günah yoktur. Alışveriş yaptığınız zaman da şahit tutun. Yazana da, şahide de bir zarar verilmesin. Eğer aksini yaparsanız, bu sizin için günahkarca bir davranış olur. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Eğer yolculukta olur da bir yazıcı bulamazsanız, o zaman alınmış rehinler yeterlidir. Eğer birbirinize güvenirseniz, kendisine güvenilen kimse emanetini, borcunu ödesin ve Rabbi Allah'tan sakınsın. Bir de şahitliği gizlemeyin. Kim şahitliği gizlerse şüphesiz onun kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım, sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alaca hastalığından ve her türlü kötü hastalıktan sana sığınırım.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Enes Özsoy. Müminun Suresi 23 ila 32. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Allah'a karşı gelmekten hala sakınmaz mısınız dedi. Bunun üzerine kendi kavminden inkar eden ileri gelenler şöyle dediler: bu ancak sizin gibi bir beşerdir. Size üstünlük taslamak istiyor. Eğer Allah dileseydi bir melek gönderirdi. Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Bu ancak cinnet getirmiş bir adamdır. Öyleyse bir müddet onu gözetleyiniz. Nuh, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et dedi. Bunun üzerine Nuh'a, bizim gözetimimiz altında ve vahyimize göre o gemiyi yap diye vahyettik. Bizim emrimiz gelip de tandır kaynamaya başlayınca, sular coşup taştığında Nuh'a dedik ki, her cins canlıdan erkekli dişili birer çift, bir de kendileri aleyhinde daha önce hüküm verilmiş olanlardan başka aileni gemiye al ve zulmeden kimseler hakkında bana hiç yalvarma. Şüphesiz onlar suda boğulacaklardır. Sen ve beraberindeki kimseler gemiye bindiğiniz zaman bizi zalim kavmin elinden kurtaran Allah'a hamdolsun de. Yine de ki, ey Rabbim, beni bereketli bir yere kondur. Sen konuk edenlerin en hayırlısısın. Şüphesiz bu olayda ibretler vardır. Biz gerçekten kullarımızı imtihan ederiz. Sonra onların, Nuh kavminin ardından başka bir nesil yarattık. Onlara kendilerinden Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala ona karşı gelmekten sakınmaz mısınız diye öğüt veren bir peygamber gönderdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anlamak isteyenler için eşsiz bir tefsir yolculuğu. Asırlardır ilim dünyasına rehberlik eden Taberi tefsiri, Camiül Beyan, Antevili Ail Kur'an, BK yayınlarının çevirisiyle her gün 21.30'da Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Rahman Suresi 26 ila 45. ayetler.

0: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır.

0: halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Göklerde ve yerde bulunanlar her şeyi ondan isterler. O her an yeni bir ilahi tasarruftadır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yakında sizi de hesaba çekeceğiz. Ey cinler ve insanlar! O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından, bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Gök yarılıp da yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül haline geldiği zaman haliniz ne olur? O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte o gün ne insana ne cine günahı sorulmayacak. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suçlular simalarından tanınır da perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte bu suçluların yalanladıkları cehennemdir. Onlar cehennem ateşiyle yüksek derecede kaynar su arasında gider gelirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Taberi tefsiri, Camiül Beyan, An-Tevi ile Ayil Kur'an. Eser İbn Cerir et-Taberi, Beka Yayınları. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Bakara Suresi 23. Ayetin Tefsiri. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kulumuza indirdiğimiz kitaptan dolayı bir şüphe içindeyseniz, onun benzeri bir sure de siz getirin. Allah'tan başka taptıklarınızı da yardıma çağırın. Eğer iddianızda samimiyseniz. Ebu Cafer et-Taberi şöyle demiştir. Bu, Yüce Allah tarafından anlatımına اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْدِرْهُمْ sözüyle giriş yaptığı kavminin Arap müşriklerine, münafıklarına, ehli kitabın inkarcılarına ve sapkınlarına karşı peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme verilmiş bir kanıttır. Bu ayetlerle onlara ve bunun gibi olanlara ve en önemli özelliklerini anlattığı kişilere hitap etmektedir. Allah Teala şöyle demiştir. Ey Araplardan ve ehli kitaptan inkarcı olan müşrikler! Eğer kulumuz Hazreti Muhammed'e indirdiğimiz nur, açık delil ve hakkı batıldan ayıran Furkan'ın ayetlerinden benden olduğu ve onu ona indirenin ben olduğum konusunda şüphe içerisindeyseniz ve ona inanıp söylediklerini tasdik etmiyorsanız, onun delilini geçersiz kılacak bir delil getirin. Çünkü siz, nübüvvet sahibi her kişinin, peygamberlik iddiasında haklı olduğuna dair delilinin, bütün mahlukatın benzerini getirmekten aciz bırakacak bir delil getirmesi olduğunu biliyorsunuz. Muhammed'in peygamberliğine dair doğru olduğuna ve getirdiği şeyin benim tarafımdan olduğuna,

0: olduğuna dair delili, hepinizin, yardımcılarınızın ve avanelerinizin benzer bir sureyi getirememiş olmanızdır. Daha önce gelmiş geçmiş peygamberler ve elçilerimin doğruluklarına ve peygamberliklerine dair delil, bütün yarattıklarımı benzerine getirmekten aciz kaldıkları gibi, eğer sizler fesahat, belagat ve dili ustaca kullanma konusunda parlak kimseler olmanıza rağmen bundan aciz kalıyorsanız, sizin dışınızdaki olanlar bundan daha fazla acizdir. İşte bu durumda sizde Muhammed'in bunu uydurmadığı gerçeği yerleşecektir. Çünkü bu bir uydurma olsaydı, mahlukatın tamamı benzerini getirmekten aciz olmazdı. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olsa olsa sizin gibi bir beşerdir ve sizin gibi bir dış görünüş, yaratılış ve dili kullanma becerisine sahipken, sizin aciz olduğunuz bir şeyi yapmaya gücü olduğu zannedilebilsin ve onun güç yetirebildiği şeyden sizin aciz olduğunuz düşünülsün. Benzeri bir sure getirin. Müfessirler, Allah'ın benzeri bir sure getirin sözü hakkında ihtilaf etmişlerdir. Bişr bin Muaz bize Yezid ve Said tarikiyle Katade'nin benzeri bir sure getirin ayetiyle, içinde batıl ve yalan bulunmayan bu Kur'an gibi hakikat ve doğru olanı getirin demek istediğini söylediğini rivayet etmiştir. Hasan bin Yahya bize Abdurrazak ve Ma'mer tarikiyle Katade'nin Allah'ın benzeri bir sure getirin sözü hakkında, bu Kur'an gibi özelliklere sahip bir sure getirin dediğini rivayet etmiştir. Yine Mücahid'in benzeri bir sure getirin ayeti için Kur'an'ın benzerini getirin dediğini rivayet etmiştir. Müsenna bize Ebu Huzeyfe, Şibil ve İbni Ebi Necih tarikiyle Mücahid'den benzerini rivayet etmiştir. Kasım bize Mücahid'in bu ayet ile ilgili bir benzerini, yani Kur'an'ın benzerini getirin dediğini rivayet etmiştir. Mücahid ve Katade'den zikrettiğimiz görüşün manası, şanı yüce olan Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem konusunda onunla tartışmaya girişen kafirlere, "Ey Araplar, Hazreti Muhammed'in sizin diliniz ve konuştuğunuz dilin anlamlarıyla getirdiği gibi, siz de kendi konuştuğunuz dilinizden bu Kur'an'ın benzeri bir sure getirin" şeklindedir. Başka bir grup şöyle demiştir: "Bu sözün manası, insanlardan Muhammed gibi birinden bir sure getirin. Çünkü Muhammed de sizin gibi bir beşerdir" şeklindedir. Mücahid ve Katade'nin benimsediği ilk tefsir doğru tefsirdir. Çünkü övgüsü yüce olan Allah başka bir surede şöyle buyurmuştur: "Yoksa onu Muhammed uydurdu mu?" diyorlar. De ki, eğer iddianızda doğruysanız, o zaman onun benzeri bir sure de siz getirin bakalım. Bilinmektedir ki sure, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için benzer ve denk değildir ki, Hazreti Muhammed'in benzeri bir sure denilmesi caiz olsun. Eğer bir kimse bize, "Sen benzeri bir sure getirin" sözüyle, "Allah bu Kur'an'ın bir benzerini getirin" anlamını kastettiğini söyledin. Pekala, Kur'an'ın bir benzeri var mıdır ki onun benzeri bir sure getirin denilsin derse, ona şöyle cevap verilir: Allah bu sözüyle söz dizimi ve anlam noktasında diğer sözlerden farkı ortaya çıkacak Kur'an'a benzer bir sure getirin anlamını kastetmemiş, beyan konusunda onun benzeri bir sure getirin anlamını kastetmiştir. Çünkü Kur'an'ı Allah Arap diliyle indirmiştir. Arapların sözü de şüphe yok ki Arapça olması noktasında Kur'an'a benzerdir. Kur'an'ın diğer sözlere olan farkı, ortaya çıkacak olan mana noktasındaysa, bu açıdan onun ne bir dengi ne de bir benzeri vardır. Övgüsü yüce olan Allah onlara karşı elçisi Hazreti Muhammed'i, onu onlara karşı getirdiği Kur'an'dan bir delille desteklemiştir. Çünkü Kur'an onların beyanları gibi bir beyan ve onların dilleriyle inmiş bir kelam olduğu halde, kavmi beyan konusunda ona benzeri bir sure getirmekten aciz kalmışlardır. Övgüsü yüce olan Allah onlara, kulumu tarafımdan indirmiş olduğum şey hakkında bir şüphe içerisindeyseniz, Arapça noktasında onun denge olan kelamınızdan bir sure getirin. Çünkü siz Arapsınız ve Kur'an da sizin beyanınızın benzeri bir beyan ve sizin sözünüzün benzeri bir sözdür demiştir. Böylece onlara Kur'an'ın indirildiği dilin benzeri olan bir dilin dışında bir dille bir sure getirmeleri sorumluluğu yüklememiştir ki, biz o dili iyi kullanabilseydik benzerini getirebilirdik. Onun benzerini getirmeye güç yetiremeyiz. Çünkü biz benzeri bir sure getirildiği dili konuşanlar değiliz. Senin bize karşı geçerli bir delilin yoktur. Çünkü biz konuştuğumuz dilin dışında bir dille Kur'an'ın benzerini getirmekten aciz kalırsak, ki biz o dili konuşanlar değiliz, insanlar içinde bizim dilimizi konuşmayan, bize benzerini getirme sorumluluğu yüklediğin dili konuşup benzerini getirmeye güç yetirebilecek birçok insan var diyebilsinler. Fakat övgüsü yüce olan Allah onlara şöyle demiştir: onun benzeri bir sure getirin. Çünkü o sizin dilinizledir. Eğer Muhammed bunu kendisi yazmışsa ve uydurmuşsa, siz bir araya geldiğiniz ve kendi dilinize ve beyan anlayışınıza benzer bir sure getirmek üzere yardımlaştığınız zaman, onu yazmaya, sözlerini dizmeye ve kelimelerini bir araya getirmeye Muhammed'ten daha fazla muktedirsiniz. Madem ki bunu ondan daha fazla yapabilme gücüne sahip değilsiniz, o halde siz bir topluluk olarak Muhammed de tek başına olduğu halde onun güç yetirdiği şeylerde onu asla aciz bırakamayacaksınız. Eğer Muhammed'in benim dışımda birinden onu yazıp uydurduğu iddianız ve zannınızda samimiyseniz, hadi bunu yapın ve onu aciz bırakın da görelim.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Radio. Aşrı Şerif. Okuyan Hasan Kara. Kasas Suresi 29 ila 35. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa süreyi tamamlayıp ailesiyle yola çıkınca Tur tarafında bir ateş görmüş ve ailesine "Siz burada kalın. Ben bir ateş gördüm. Oraya gidiyorum. Umarım oradan size bir haber ya da ısınmanız için ateşten bir kor getiririm," dedi. Musa ateşin yanına gelince o mübarek yerdeki vadinin sağ tarafındaki ağaçtan şöyle seslenildi: "Ey Musa, şüphesiz ben, evet ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım. Değneğini yere at." Musa değneğini attı. Onu bir yılanmış gibi süratle hareket eder görünce arkasına bakmadan dönüp kaçtı. Bu sefer şöyle seslenildi: "Ey Musa, beri gel, korkma. Çünkü sen güvenlikte olanlardansın. Elini koynuna sok. Alaca hastalığı gibi bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir halde çıksın. Korkudan açılan kolunu kendine çek, toparlan. İşte bunlar Firavun ve ileri gelen adamlarına göstermen için Rabbin tarafından sana verilen iki delildir. Çünkü onlar fasık bir kavimdirler." Musa şöyle dedi: "Ey Rabbim, şüphesiz ben onlardan birisini öldürdüm. Onların da beni öldürmelerinden korkuyorum. Kardeşim Harun'un

0: dili benimkinden daha düzgündür. Onu da benimle birlikte beni doğrulayan bir yardımcı olarak gönder. Çünkü ben onların beni yalanlamalarından korkuyorum. Allah, kardeşinle seni destekleyeceğiz ve size bir iktidar vereceğiz de ayetlerimiz sayesinde size kötü bir amaçla ulaşamayacaklar. Siz ve size uyanlar galip gelecek olanlardır, dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an doğru yolu gösterir.
2: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Alpcan Çelik. Ra'd Suresi 26 ila 30. ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. İnkar edenler diyorlar ki, ona Muhammed'e Rabbinden bir mucize indirilseydi ya, de ki şüphesiz Allah dilediğini saptırır, kendine yöneleni de doğru yola eriştirir. Onlar inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. İnanan ve salih amel işleyenler için mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır. Ey Muhammed! Böylece seni kendilerinden önce nice ümmetlerin geçmiş olduğu bir ümmete gönderdik ki onlar Rahman'ı inkar ederken sana vahyettiğimizi kendilerine okuyasın. De ki, o benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız ona tevekkül ettim. Dönüşüm de yalnız onadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hakikate kulak verenlerin frekansı. Mav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ölümden sonra tekrar dirilmenin nasıl gerçekleşeceği şöyle yer almaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Nahl Suresi 38. Ayet.
2: Onlar "Allah ölen bir kimseyi diriltmez" diye var güçleriyle Allah'a yemin ettiler. Hayır, diriltecek. Bu, yerine getirilmesini Allah'ın üzerine aldığı bir vaattir. Fakat insanların çoğu bilmezler.
1: Hud Suresi 7. Ayet.
3: O, hanginizin amelinin daha güzel olacağı konusunda sizi imtihan için henüz arşı su üstündeyken gökleri ve yeri 6 gün içinde 6 evrede yaratandır. Böyleyken ölümden sonra şüphesiz diriltileceksiniz desen, inkarcılar mutlaka bu apaçık bir büyüdür derler.
1: Rum Suresi 6. Ayet.
4: Allah onlara zafer konusunda bir vaatte bulunmuştur. Allah vaadinden dönmez. Fakat insanların çoğu bilmezler.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Talak Suresi 1-7. Ayetler.

0: kavrulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Kadınları boşayacağınız zaman iddetlerini gözeterek boşayın ve bekleme sürelerini iyice hesap edin. Rabbiniz Allah'a saygısızlıktan sakının. Apaçık bir hayasızlık yapmış olmadıkça onları evlerinden çıkartmayın, kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa kendisine yazık etmiş olur. Bilemezsin ki belki Allah bundan sonra yeni bir durum ortaya çıkartıverir. Sürelerinin sonuna ulaştıklarında onları ya uygun biçimde tutun yahut onlardan uygun biçimde ayrılın. İçinizden adaletli iki kişiyi şahit tutun ve şahitliği Allah için özenle yerine getirin. İşte Allah'a ve ahiret gününe inananlara öğütlenen budur. Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir ve ona hiç beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah'a dayanıp güvenirse Allah ona yeter. Şüphesiz Allah dilediği şeyi sonuca ulaştırır. Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Kadınlarınızdan adetten kesilmiş olanlarla adet görmeyenler hakkında tereddüt ederseniz onların bekleme süresi 3 aydır. Gebe olanların bekleme süreleri ise doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa Allah ona işinde bir kolaylık verir. İşte bu Allah'ın size indirdiği buyruğudur. Evet, kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa Allah onun kötülüklerini örter ve ona büyük bir karşılık verir. O kadınları durumunuza uygun olarak kendi oturduğunuz yerde oturtun ve onların imkanlarını daraltmak yoluyla kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer gebeyseler, doğum yapıncaya kadar nafakalarını karşılayın. Sizin hesabınıza çocuğunuzu emzirirlerse onlara karşılığını ödeyin ve aranızda güzelce konuşup anlaşın. Anlaşmakta zorlanırsanız bu durumda o erkeğin hesabına başka bir kadın emzirecektir. Varlıklı olan varlığından harcasın. Rızkı daralmış bulunan da Allah'ın kendisine verdiği kadarından harcasın. Allah kimseyi kendi verdiğinden fazlasıyla yükümlü tutmaz. Allah bir güçlüğün ardından bir kolaylık sağlayacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Musa aleyhisselamın duası. Araf suresi 151. ayet.
3: Ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi kendi rahmetine sok. Sen merhametlilerin en merhametlisisin.
2: Taha suresi 25-28. ayetler.
4: Rabbim, gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Mansur Sağır. Duha Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşluk vaktine andolsun, karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme. Sakın isteyeni azarlama. Rabbinin nimetine gelince, işte onu anlat. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Vav Radyo'da.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Nahl Suresi 26 ila 34. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlardan öncekiler de tuzak kurmuşlardı. Allah'ın azabı binalarını temelinden gelip yıktı da tavanları başlarına çöküverdi ve azap kendilerine fark edemedikleri yerden geldi. Sonra kıyamet günü Allah onları rezil edecek ve diyecek ki: uğrunda mücadele ettiğiniz ortaklarım nerede? Kendilerine ilim verilenler ise şöyle derler: şüphesiz bugün rezillik, aşağılık ve kötülük kafirlerin üzerinedir. O kafirler nefislerine zulmederlerken melekler onların canlarını alır da onlar teslim olup biz hiçbir kötülük yapmıyorduk derler. Melekler de şöyle diyecekler: hayır, Allah sizin yapmakta olduklarınızı hakkıyla bilmektedir. Hadi, içinde ebedi kalacağınız cehennemde.

0: cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür. Allah'a karşı gelmekten sakınan kimselere Rabbiniz ne indirdi denildiğinde hayır indirdi derler. Bu dünyada iyilik yapanlara bir iyilik vardır. Ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Allah'a karşı gelmekten sakınanların yurdu ne güzeldir. İçinden nehirler akan Adn cennetlerine gireceklerdir. Kendileri için orada diledikleri her şey vardır. Allah kendine karşı gelmekten sakınanları böyle mükafatlandırır. Melekler onların canlarını iyi kimseler olarak alırken, "Selam size, yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık girin cennete," derler. O kafirler kendilerine ancak meleklerin veya senin Rabbinin helak emrinin gelmesini bekliyorlar. Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Bu sebeple işledikleri kötülüklerin cezası onlara ulaştı ve alay ettikleri şey kendilerini kuşattı. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin hayatı. 50. bölüm. Umre'ye niyet ve Hudeybiye antlaşması. Mekke'den Medine'ye hicretin üzerinden 6 yıl geçmişti. Mekkeli Müslümanlar 6 yıl önce terk etmek zorunda kaldıkları yurtlarını ve Beytullah'ı özlemişlerdi. Hazreti Peygamber rüyasında Mekke'ye gidip Müslümanlarla birlikte Kabe'yi tavaf ettiğini gördü. Bunun üzerine Umre'ye gitmeye karar verdi. Hazreti Peygamber İbn Ümmi Mektum'u namaz kıldırmak, Nümeyle bin Abdullah el-Leysi'yi de şehri idare etmek üzere yerine vekil bırakıp 1400-1500 arası Müslümanla birlikte Umre için Medine'den Mekke'ye doğru yola çıktı. Bir yıl önce Hendek gazvesinde 3000 askerin bulunduğu dikkate alınarak savaşabilir nüfusun yarısı herhangi bir saldırıya karşı geride bırakılmıştı. Müslümanlar Umre'ye niyet edip ihramlarını giymiş ve yanlarına 70 adet kurbanlık deve almıştı. Barışçı amaç taşıdıkları için de silahları yoktu.
2: Ey Müslüman kardeşlerim! Kureyşliler Mekke'ye yürüdüğümüzü duymuşlar.
3: Allah'ın Resulü diyor ki, yolumuzdan dönmeyeceğiz. Yolumuza devam edelim. Dağları aşıp Mekke yakınlarındaki Hudeybiye'ye varalım.
1: Bu sırada Hazreti Peygamber'in liderliğinde Müslümanların Mekke'ye doğru geldiği haberini alan Mekke'nin önde gelenleri durumdan hoşnut olmamıştır.
4: Kabe'nin Rabbi şahidimiz olsun ki kılıcım olduğu sürece elimde o Müslümanlar Mekke'ye giremez.
5: Ey Mekke liderleri, Muhammed ve yandaşları Hudeybiye yakınlarında.
6: Neden öyle bir yerde bekliyorlar ki?
7: Peygamberimiz diyor ki, ey Müslüman kardeşlerim, Ebu Sufyan bir kez daha üzerinize yürüyecek. Ama sakın korkmayın, sakın ama sakın korkmayın. Bizim maksadımız savaş değildir.
2: Ey Müslüman kardeşlerim, Allah'ın Resulü diyor ki, bugüne kadar aklımızı kullanarak onları yendik. Bugün aklımızı yine iyi ve güzel kullanmalıyız. Allah bize akıl verdi ve onu doğru kullanmak Müslümanın yegane vazifesidir.
4: Şükürler olsun ya Resulullah. Şükürler olsun.
8: Allah'ın Resulü diyor ki: onlar saldırmadan sakın saldırıya geçen olmayın. Peygamber elçimizi gönderdi. Bekleyeceğiz.
9: Ben Hıraş bin Ümeyye, Allah'ın Resulü'nün elçisi olarak geldim.
5: Ne ister o adam? Neden geldi buraya kadar?
9: Allah'ın Resulü'nün derdi savaş değildir. Tek amacı umre vazifesini yapmak, kurbanlarını kesmektir.
6: Hey adam, sen herkese bizi güldürmek mi istersin? Bütün Araplar bizimle alay etsin mi istersin? Böyle bir şey mümkün olmaz. Kureyş'te onun canını almak için bekleyenler varken onun Kabe'yi tavaf etmesine izin mi vereceğim?
9: Mekke'ye girmesine izin verin.
6: Git be adam. Kelleni alırım yoksa. Kelleni.
8: Ne dediler sana?
9: Canımı zor kurtardım. Katiyen kabul etmiyorlar şehre girmemizi.
10: Ya Allah'ın Resulü, izin ver. Bir de ben gideyim elçi olarak. Bilirsin Kureyş'te çok akrabam vardır. Ebu Sufyan da benim akrabamdır. İzin ver bana.
1: İlk gönderilen elçi Hıraş bin Ümeyye'nin kötü bir şekilde karşılanmasından sonra, başta Ebu Süfyan olmak üzere Kureyşliler arasında birçok akrabası bulunan Hazreti Osman gönderildi. Mekke'de Eban bin Said bin As'ın himayesine giren Osman, amaçlarının savaşmak değil, sadece umre ziyareti yapmak olduğunu belirtti. Kureyşliler ona yakın ilgi gösterdi ve sözlerini dinleyip kendisine emniyet içerisinde Kabe'yi tavaf edebileceğini bildirdiler. Ancak Osman, Hazreti Peygamber tavaf etmeden ben asla tavaf edemem diyerek bunu reddetti. Bu söze çok öfkelenen ve Hazreti Osman'ın ayrılmasına izin vermeyen Mekkeliler onu 3 gün yanlarında tuttular. Bu arada Hazreti Osman'ın dönüşü gecikince onun şehit edildiği söylentileri Müslümanlara kadar ulaştı. Bunun üzerine Resulullah Be'atür Rıdvan'la Müslümanların Kureyş'e karşı kanlarının son damlasına kadar çarpışacaklarına dair söz aldı. Bu haberi duyan Kureyşliler telaşlanarak Hazreti Osman'ı hemen serbest bıraktılar ve ardından Süheyl bin Amr başkanlığında bir elçi heyeti gönderdiler. Kısa bir tartışmadan sonra Hazreti Ali'nin kaleme aldığı barış antlaşması metni Hazreti Peygamber ve Süheyl bin Amr tarafından imzalandı.
11: Şunu yaz önce ya Ali. Anlaşmaya Müslümanlardan Ebu Bekir, Ömer, Osman, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas, Ebu Ubeyde bin Cerrah ve Muhammed bin Mesleme, Kureyş kabilesindense Mikrez bin Hafs'la Hüveytıb bin Abdülüzzah şahitlik ediyorlar.
12: Anlaşmanın şartları şunlardır. 1. Müslümanlar Mekke'ye girmeden Hudeybiye'den geri dönecekler. Umre için ertesi yıl gelecek ve şehirde ancak 3 gün kalabilecekler. 2. Mekkeli bir kimse Hazreti Muhammed'in yanına kaçarsa velisinin isteği üzerine geri verilecek. Fakat bir Müslüman kaçarak Mekke'ye sığınırsa iade edilmeyecek. 3. Barış 10 yıl sürecek. Taraflardan biri bu ittifaka dahil olmayan herhangi bir kabileyle savaşa girerse diğeri pasif kalacak. İki taraf kendi hakimiyetleri altındaki toprakları, kervanların geçişi, hac ve umre için emniyet altında tutacak. 4. Diğer Arap kabileleri taraflardan istedikleriyle ittifak yapabilecekler. 5. Bu şartlara tarafların dışında kendileriyle müttefik olan kabileler de uyacak.
11: Hazreti Ömer başta olmak üzere bazı sahabe

Müşrikler anlaşmanın Müslümanlar aleyhine olduğu ve müşriklere taviz verildiğini söyleyip tepki gösterdiler. Fakat Resulullah anlaşma şartlarını kabul ettiğini söyleyince herkes bağlılığını bildirdi. Hudeybiye'de 12 veya 20 gün kalan Hazreti Peygamber ve ashabı anlaşmanın imzalanmasından sonra umre niyetiyle geldikleri için kurbanlarını keserek ihram bu sefere katılan ve Ehli Beyat-ı Rıdvan adı verilen sahabiler Nisaburi'nin taksimine göre fazilet ve derece bakımından 9. sırayı oluştururlar.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Beyyene Suresi 1-8.

رسول من الله يتلو صحفاً

0: لمن خشي ربه. الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitap ehlinden inkar edenler ile Allah'a ortak koşanlar kendilerine apaçık

0: Şüphesiz inkar eden kitap ehli ile Allah'a ortak koşanlar içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratıkların en kötüsüdürler. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyenler var ya, işte onlar yaratıkların en hayırlısıdırlar. Rableri katında onların mükafatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları Ad'ın cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rablerine derin saygı duyanlara mahsustur. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye ve dünyanın önde gelen hafızları ve Kur'an okuyucularından binlerce aşr-ı şerif. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Nisa Suresi 127-134. Ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki, onlar hakkında size fetvayı Allah veriyor.

0: Kitapta kendilerine verilmesi farz kılınan mirası vermediğiniz ve evlenmek istediğiniz yetim kızlara, zavallı çocuklara ve yetimlere adil davranmanıza dair size okunmakta olan ayetler de bunu açıklıyor. Ne hayır yaparsanız şüphesiz Allah onu bilir. Eğer bir kadın kocasının kendisine kötü davranmasından yahut yüz çevirmesinden endişe ederse, uzlaşarak aralarını düzeltmelerinde ikisine de bir günah yoktur. Uzlaşmak daha hayırlıdır. Nefislerse kıskançlığa ve bencil tutkulara hazır, elverişli kılınmıştır. Eğer iyilik eder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, kadınlar arasında adaleti yerine getiremezsiniz. Öyleyse birine büsbütün gönül verip, ötekini kocası hem var hem yok, askıda kalmış kadın gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Eğer ayrılırlarsa, Allah bol lütuf ve nimetiyle onların her birini zengin kılar. Başkalarına muhtaç bırakmaz. Allah lütfu geniş olandır. O hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere de size de Allah'a karşı gelmekten sakının diye tavsiye ettik. Eğer inkar ederseniz bilin ki göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Allah zengindir, övülmeye layıktır. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter. Ey insanlar! Allah dilerse sizi yok eder ve başkalarını getirir. Allah buna hakkıyla gücü yetendir. Kim dünya sevabı, nimeti istiyorsa bilsin ki dünya sevabı da, ahiret sevabı da Allah katındadır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında Meal-i Şerif, Siyer, Tefsir, Sahabe Hayatları, Peygamberler Tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo, sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor. Görüş ve önerileriniz için www.vavradyo.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Instagram, Facebook, X ve YouTube'daki Vav Radyo hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ehli kitapla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Âl-i İmran Suresi 75.
3: Kitap ehlinden öylesi vardır ki ona yüklerle mal emanet etsen onu sana eksiksiz iade eder. Fakat onlardan öylesi de vardır ki ona bir dinar emanet etsen tepesine dikilip durmadıkça onu sana iade etmez. Bu da onların ümmilere karşı yaptıklarımızdan bize vebal yoktur demelerinden dolayıdır. Onlar bile bile Allah'a karşı yalan söylerler.
1: Nisa Suresi 159.
4: Kitap ehlinden hiç kimse yoktur ki ölümünden önce ona, İsa'ya iman edecek olmasın. Kıyamet günü o, İsa, onların aleyhine şahit olacaktır.
1: Haşr Suresi 2.
5: O, kitap ehlinden inkar edenleri ilk toplu sürgünde yurtlarından çıkarandır. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın emri onlara ummadıkları yerden geldi. O yüreklerine korku düşürdü. Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. Ey basiret sahipleri, ibret alın.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: sesi Wow Radyo. Esmaül Hüsna, seslendiren Dursun Ali Erzincan.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır.
2: Malikül Mülk Celle Celaluhu Celle Celaluhu. Mülkün ebedi sahibi olan. Sen Malikül Mülksün. Mülkün ebedi ve yegane sahibisin. Mülkünde dilediği gibi tasarruf eden, istediğine veren, istediğinden de alansın. Senin mülkünde hiçbir ortağa ve yardımcıya ihtiyacın yoktur. Hamd sanadır. Mülk senindir. Varlık alemi üzerindeki hakimiyet ve tasarrufun sonsuzdur. Hükümranlık ancak sana mahsustur. Senin malik olduğun idrakine varan müminler senden başkasına boyun eğmez. Her şeyin asıl sahibi sensin. Ey mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım, verdiğin nimetleri senin yolunda harcamayı nasip et. Bizlere temiz bir kalp ve iman ver. Amin.

Kur'an-ı Kerim hatmi. Okuyan İshak Danış. 3. Cüz.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İşte peygamberler. Biz onların bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. İçlerinden Allah'ın konuştukları vardır. Bir kısmının da derecelerini yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa'ya ise açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs, Cebrail'le destekledik. Eğer Allah dileseydi, bunların arkasından gelen milletler kendilerine apaçık deliller geldikten sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat ayrılığa düştüler. Onlardan inananlar da vardır, inkar edenler de. Yine Allah dileseydi birbirlerini öldürmezlerdi. Lakin Allah dilediğini yapar.

Ey iman edenler! Hiçbir alışverişin, hiçbir dostluğun ve hiçbir şefaatin olmadığı kıyamet günü gelmeden önce size rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayın. İnkar edenlerse zalimlerin ta kendileridir.

Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri, yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar O'nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O'nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O'na güç gelmez. O yücedir, büyüktür.

dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O halde kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Allah iman edenlerin dostudur. Onları karanlıktan aydınlığa çıkarır. Kafirlerin velileri ise tağuttur. O da onları aydınlıktan karanlıklara sürükleyip çıkarır. Onlar cehennemliktirler. Orada ebedi kalırlar.

Allah kendisine hükümdarlık verdi diye şımarıp böbürlenerek Rabbi hakkında İbrahim'le tartışanı görmedin mi? Hani İbrahim, benim Rabbim diriltir, öldürür demiş, o da ben de diriltir, öldürürüm demişti. Bunun üzerine İbrahim, şüphesiz Allah güneşi doğudan getirir, sen de onu batıdan getir deyince kafir şaşırıp kaldı. Zaten Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.

Yahut altı üstüne gelmiş, ıpıssız duran bir şehre uğrayan kimseyi görmedin mi? O, Allah burayı ölümünden sonra nasıl diriltecek acaba demişti. Bunun üzerine Allah onu öldürüp 100 yıl ölü bıraktı. Sonra diriltti ve ona sordu. Ne kadar ölü kaldın? O, bir gün veya bir günden daha az kaldım diye cevap verdi. Allah şöyle dedi. Hayır, 100 sene kaldın. Böyleyken yiyeceğine ve içeceğine bak. Henüz bozulmamış. Bir de eşeğine bak. Böyle yapmamız seni insanlara ibret belgesi kılmamız içindir. Eşeğin kemiklerine de bak. Nasıl onları bir araya getiriyor, sonra onlara nasıl et giydiriyoruz. Kendisine bütün bunlar apaçık belli olunca şöyle dedi. Şimdi biliyorum ki şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. وَإِذْ قَالَ

0: Hani İbrahim Rabbim bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster demişti. Allah ona inanmıyor musun deyince hayır inandım ancak kalbimin tatmin olması için demişti. Öyleyse 4 kuş tut, onları kendine alıştır. Sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir dağın üzerine bırak. Sonra da onları çağır. Sana uçarak gelirler. Bil ki şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة

Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, 7 başak bitiren ve her başakta 100 tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.

Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının peşinden bunları başa kakmayan ve gönül incitmeyenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de.

güzel bir söz ve bağışlama, peşinden gönül kırma gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah her bakımdan sınırsız zengindir, halimdir, hemen cezalandırmaz, mühlet verir.

Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli yağmurun kendisini çıplak bıraktığı bir kayanın durumu gibidir. Onlar kazandıklarından hiçbir şey elde edemezler. Allah kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez.

Allah'ın rızasını kazanmak arzusuyla ve kalben mutmain olarak mallarını Allah yolunda harcayanların durumu yüksekçe bir yerdeki güzel bir bahçenin durumu gibidir ki bol yağmur alınca iki kat ürün verir. Bol yağmur almasa bile ona çiseleme yeter. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir.

Herhangi biriniz ister mi ki içerisinde her türlü meyveye sahip bulunduğu, içinden ırmaklar akan, hurma ve üzüm ağaçlarından oluşan bir bahçesi olsun? Himayeye muhtaç çocukları varken ihtiyarlık gelip kendisine çatsın derken bağı ateşli yıldırımlı bir kasırga vursun da orası yanıversin. Allah düşünesiniz diye size ayetlerini böyle açıklıyor.

Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. Kendinizin göz yummadan alıcısı olmayacağınız bayağı şeyleri vermeye kalkışmayın. Ve bilin ki Allah her bakımdan zengindir, övülmeye layıktır.

0: منه لفضلا والله واسع عليم.
1: Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size çirkinliği ve hayasızlığı emreder. Allah ise size kendi katından mağfiret ve bol nimet vaat ediyor. Şüphesiz Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.
0: يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ

Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse şüphesiz ona çokça hayır verilmiş demektir. Bunu ancak akıl sahipleri anlar.

Allah yolunda her ne harcar veya her ne adarsanız, şüphesiz Allah onu bilir. Zulmedenlerin yardımcıları yoktur. İn tubdu's sadaka.

sadakaları açıktan verirseniz ne güzel. Fakat onları gizleyerek fakirlere verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır ve günahlarınızın bir kısmına da kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

Onları hidayete erdirmek sana ait değildir. Fakat Allah dilediğini hidayete erdirir. Hayır olarak ne harcarsanız kendiniz içindir. Zaten siz ancak Allah'ın rızasını kazanmak için harcarsınız. Hayır olarak her ne harcarsanız hiç hakkınız yenmeden karşılığı size tas tamam ödenir.

Sadakalar kendilerini Allah yoluna adayan, yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremeyen fakirler içindir. İffetlerinden dolayı dilenmedikleri için bilmeyen onları zengin sanır. Sen onları yüzlerinden tanırsın. İnsanlardan arsızca bir şey istemezler. Siz hayır olarak ne verirseniz şüphesiz Allah onu bilir.

0: Mallarını gece gündüz gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar var ya, onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir.
1: اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ اِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّطُهُ

bu onların alışveriş de faiz gibidir demelerinden dolayıdır. Oysa Allah alışverişi helal, faizi haram kılmıştır. Bundan böyle kime Rabbinden bir öğüt gelir de o öğüde uyarak faizden vazgeçerse artık önceden aldığı onun olur. Durumu da Allah'a kalmıştır. Allah onu affeder. Kim tekrar faize dönerse işte onlar cehennemliktirler. Orada ebedi kalacaklardır.

Allah faiz malını mahveder, sadakaları ise arttırır, bereketlendirir. Allah hiçbir günahkar nankörü sevmez.

Şüphesiz iman edip salih ameller işleyen, namazı dosdoğru kılan ve zekatı verenlerin mükafatları Rableri katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır.

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz faizden geriye kalanı bırakın.

0: Eğer böyle yapmazsanız Allah ve Resulü ile savaşa girdiğinizi bilin. Eğer tövbe edecek olursanız ana paralarınız sizindir. Böylece siz ne başkalarına haksızlık etmiş olursunuz ne de başkaları size haksızlık etmiş olur.
1: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
0: Eğer borçlu darlık içindeyse ona eli genişleyinceye kadar mühlet verin. Eğer bilirseniz borcu sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır.

Öyle bir günden sakının ki o gün hepiniz Allah'a döndürülüp götürüleceksiniz. Sonra herkese kazandığı amellerin karşılığı verilecek ve onlara asla haksızlık yapılmayacaktır.

Ey iman edenler! Belli bir süre için birbirinize borçlandığınız zaman bunu yazın. Aranızda bir yazıcı adaletle yazsın. Yazıcı Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan kaçınmasın. Her şeyi olduğu gibi dosdoğru yazsın. Üzerinde hak olan borçlu da yazdırsın ve Rabbi olan Allah'tan korkup sakınsın da borçtan hiçbir şeyi eksik etmesin, hepsini tam yazdırsın. Eğer borçlu, aklı ermeyen veya zayıf bir kimse ise ya da yazdıramıyorsa, velisi adaletle yazdırsın. Bu işleme şahitliklerine güvendiğiniz iki erkeği, eğer iki erkek olmazsa, bir erkek ve iki kadını şahit tutun. Bu, onlardan biri unutacak olursa, diğerinin ona hatırlatması içindir. Şahitler çağrıldıkları zaman gelmekten kaçınmasınlar. Az olsun, çok olsun. Borcu süresine kadar yazmaktan usanmayın. Bu, Allah katında adalete daha uygun, şahitlik için daha sağlam, şüpheye düşmemeniz için daha elverişlidir. Yalnız aranızda hemen alıp verdiğiniz peşin ticaret olursa, onu yazmamanızdan ötürü üzerinize bir günah yoktur. Alışveriş yaptığınız zaman da şahit tutun. Yazana da şahide de bir zarar verilmesin. Eğer aksini yaparsanız bu sizin için günahkarca bir davranış olur. Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.

Eğer yolculukta olur da bir yazıcı bulamazsanız, o zaman alınmış rehinler yeterlidir. Eğer birbirinize güvenirseniz, kendisine güvenilen kimse emanetini, borcunu ödesin ve Rabbi Allah'tan sakınsın. Bir de şahitliği gizlemeyin. Kim şahitliği gizlerse şüphesiz onun kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir.

Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da gizleseniz de Allah sizi onunla sorguya çeker de dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter.

Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Şöyle de dediler: İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.

0: Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz: Ey Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Elif, Lam, Mim. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diridir, kayyumdur.
1: Nezzele aleykel kitabe bil hakkı musaddiq

Siz Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir.

sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendirendir. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir.

O sana kitabı indirendir. Onun, Kur'an'ın bazı ayetleri muhkemdir. Onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için müteşabih ayetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar, ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bu inceliği ancak akıl sahipleri düşünüp anlar.

Onlar şöyle yakarırlar: Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğritme. Bize katından bir rahmet bahşet. Şüphesiz sen çok bahşedensin.

Rabbimiz, şüphesiz sen hakkında şüphe olmayan bir günde insanları toplayacaksın. Şüphesiz Allah vaadinden dönmez.

Şüphesiz inkar edenlere ne malları ne evlatları Allah'a karşı hiçbir fayda sağlamaz. Onlar ateşin yakıtıdırlar.

Bunların durumu Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Ayetlerimizi yalanladılar. Allah da

İnkar edenlere de ki, siz mutlaka yenilgiye uğrayacak ve toplanıp cehenneme doldurulacaksınız. Orası ne fena yataktır.

0: ذلك لعبرة لأولي الأبصار.
1: Şüphesiz karşı karşıya gelen iki toplulukta sizin için bir ibret vardır. Bir topluluk Allah yolunda çarpışıyordu. Öteki ise kafirdi. Onları göz bakışıyla kendilerinin iki katı görüyorlardı. Allah da dilediğini yardımıyla destekliyordu. Basireti olanlar için bunda elbette bir ibret vardır.
0: زين للناس حب الشهر

Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varılacak güzel yer ancak Allah'ın katındadır.

De ki, size onlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır. Allah kullarını hakkıyla görendir.

Bunlar Rabbimiz. Biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar ve seherlerde Allah'tan bağışlanma dileyenlerdir.

Allah, melekler ve ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına adaletle şahitlik ettiler. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir.

Şüphesiz Allah katında din İslam'dır. Kitap verilmiş olanlar kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarındaki ihtiras ve aşırılık yüzünden ayrılığa düştüler. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse bilsin ki Allah hesabı çok çabuk görendir.

seninle tartışmaya girişirlerse de ki, ben bana uyanlarla birlikte kendi özümü Allah'a teslim ettim. Kendilerine kitap verilenlere ve ümmilere de ki, siz de İslam'ı kabul ettiniz mi? Eğer İslam'a girerlerse hidayete ermiş olurlar. Yok, eğer yüz çevirirlerse sana düşen şey ancak tebliğ etmektir. Allah kullarını hakkıyla görendir.

0: Allah'ın ayetlerini inkar edenler, peygamberleri haksız yere öldürenler, insanlardan adaleti emredenleri öldürenler var ya, onları elem dolu bir azapla müjdele.
1: Ulaikellezine habitat a'malu.

Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmüyor musun ki aralarında hüküm vermesi için Allah'ın kitabına çağrılıyorlar da sonra içlerinden bir kısmı yüz çevirerek dönüp gidiyor.

Bunun sebebi onların bize ateş sadece sayılı günlerde dokunacaktır demeleridir. Uydura geldikleri şeyler dinleri konusunda kendilerini aldatmıştır.

Bakalım kendilerini o geleceğinde hiç şüphe olmayan gün için bir araya topladığımız ve hiç kimseye haksızlık edilmeden herkese kazandığı tamamen ödendiği vakit hallerin nice olacaktır.

De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkünü dilediğine verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin.

0: وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin.

0: ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير.
1: Müminler müminleri bırakıp inkarcıları dost edinmesin. Kim böyle yaparsa Allah'la bir ilişiği kalmaz. Ancak onlardan gelebilecek tehlikeden korunmanız başkadır. Allah asıl sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Çünkü dönüş Allah'adır.

0: في الأرض والله على كل شيء قدير.
1: De ki içinizdekini gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerdeki her şeyi, yerdeki her şeyi de bilir. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.
0: يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ

0: نفسه والله رؤوف بالعباد.
1: Herkesin yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü hazır bulacağı günde kişi kötülükleriyle kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister. Yine Allah sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Allah kullarını çok esirgeyicidir. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

De ki Allah'a ve peygambere itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez.''

Şüphesiz Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, soyunu ve İmran ailesini, soyunu birbirinden gelmiş birer nesil olarak seçip alemlere üstün kıldı. Allah her şeyi hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Hani İmran'ın karısı, Rabbim, karnımdaki çocuğu sırf sana hizmet etmek üzere adadım. Benden kabul et. Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin demişti.

Onu doğurunca Rabbim dedi. Onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilir. Erkek kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovulmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum.''

Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. Meryem, bu sana nereden geldi derdi. O da bu Allah katından diye cevap verirdi. Zira Allah dilediğine hesapsız rızık verir.

Orada Zekeriya Rabbine dua etti. Rabbim, bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin dedi.

Zekeriya mabette namaz kılarken melekler ona, Allah sana kendisinden gelen bir kelimeyi, İsa'yı, doğruluyucu, efendi, nefsine hakim ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeler diye seslendiler.

0: الله يفعل ما يشاء.
1: Zekeriya, ey Rabbim, bana ihtiyarlık gelip çatmışken ve karım da kısırken benim nasıl çocuğum olabilir dedi. Allah öyledir ama Allah dilediğini yapar dedi.

Zekeriya, Rabbim, çocuğum olacağına dair bana bir alamet ver, dedi. Allah da şöyle dedi. Senin için alamet, insanlarla 3 gün konuşamaman, ancak işaretleşebilmendir. Ayrıca Rabbini çok an, sabah akşam tesbih et. وَإِذْ قَالَ

Hani melekler, ey Meryem, Allah seni seçti, seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.

Ey Meryem, Rabbine divan dur. Secde et ve onun huzurunda rükû edenlerle beraber rükû et demişlerdi.

Ey Muhammed! Bunlar sana verdiğimiz gayb haberlerindendir. Meryem'i kim himayesine alıp koruyacak diye kalemlerini kura için atarlarken sen yanlarında değildin. Bu konuda tartışırlarken de yanlarında değildin.

Hani melekler şöyle demişti: Ey Meryem, Allah seni kendi tarafından bir kelime ile müjdeliyor ki adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada da ahirette de itibarlı ve Allah'a çok yakın olanlardandır.

Meryem, ey Rabbim, bana bir beşer dokunmamışken benim nasıl çocuğum olur dedi. Allah öyle ama Allah dilediğini yaratır. O bir şeyin olmasını dilediğinde ona sadece ol der. O da hemen oluverir dedi.

Allah onu İsrailoğullarına bir peygamber olarak gönderecek. Ve o da onlara şöyle diyecek: şüphesiz ben size Rabbinizden bir mucize getirdim. Ben çamurdan kuş şeklinde bir şey yapar, ona üflerim. O da Allah'ın izniyle hemen kuş oluverir. Körü ve alacalıyı iyileştiririm ve Allah'ın izniyle ölüleri diriltirim. Evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer müminlerseniz bunda sizin için elbette bir ibret vardır.

Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak için gönderildim ve Rabbiniz tarafından size bir mucize de getirdim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.''

Şüphesiz Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona ibadet edin. İşte bu doğru yoldur.

İsa onların inkarlarını sezince, "Allah yolunda yardımcılarım kim?" dedi. Havariler, "Biziz Allah yolunun yardımcıları. Allah'a iman ettik. Şahit ol, biz Müslümanlarız," dediler.

Rabbimiz, senin indirdiğine iman ettik ve peygambere uyduk. Artık bizi hakikate şahitlik edenlerle beraber yaz.

Hani Allah şöyle buyurmuştu: "Ey İsa, şüphesiz senin hayatına ben son vereceğim. Seni kendime yükselteceğim. Seni inkar edenlerden kurtararak temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamete kadar küfre sapanların üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır. Ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmeteceğim.

inkar edenlere gelince, onlara dünyada da ahirette de şiddetli bir şekilde azap edeceğim. Onların hiç yardımcıları da olmayacaktır.

0: İman edip salih ameller işleyenlere gelince, Allah onların mükafatlarını tas tamam verecektir. Allah zalimleri sevmez.
1: ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ.
0: Ey Muhammed! Bunu bildirdiklerimizi biz sana ayetlerden ve hikmet dolu Kur'an'dan okuyoruz.

0: Şüphesiz Allah katında yaratılışları bakımından İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi. O da hemen oluverdi.
1: El hakku min rabbike fe la tekun minel mumterin.
0: Hak Rabbindendir. O halde sakın şüphe edenlerden olma.

sana gerekli bilgi geldikten sonra artık kim bu konuda seninle tartışacak olursa de ki, gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı çağıralım. Biz de siz de toplanalım. Sonra gönülden dua edelim de Allah'ın lanetini aramızdan yalan söyleyenlerin üstüne atalım. İnne hâzâ lehuvel kasasul hak.

0: Şüphesiz bu İsa hakkındaki gerçek kıssadır. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
1: فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِالْمُفْسِد۪ينَ
0: Eğer yüz çevirirlerse şüphesiz ki Allah fesat çıkaranları çok iyi bilir.

De ki, ey kitap ehli, bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin. Yalnız Allah'a ibadet edelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilah edinmesin. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, deyin ki şahit olun. Biz Müslümanlarız.

Ey kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Oysa Tevrat da, İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç düşünmüyor musunuz?

İşte siz böyle kimselersiniz. Diyelim ki biraz bilginiz olan şey hakkında tartıştınız. Ya hiç bilginiz olmayan şey hakkında niçin tartışıyorsunuz? Allah bilir. Siz bilmezsiniz.

İbrahim ne Yahudiydi ne de Hristiyan. Fakat o Hanif, Allah'ı bir tanıyan, Hakk'a yönelen bir Müslümandı. Allah'a ortak koşanlardan da değildi.

Şüphesiz insanların İbrahim'e en yakın olanı, elbette ona uyanlar, bir de bu Peygamber Muhammed ve müminleridir. Allah da müminlerin dostudur.

kitap ehlinden bir grup sizi saptırabilmeyi çok arzu etti. Oysa sadece kendilerini saptırıyorlar. Fakat farkına varmıyorlar.

kitap ehlinden bir grup, müminlere indirilene günün başlangıcında inanın, sonunda da inkar edin. Belki onlar size bakarak dönerler dedi.

sizin dininize uyandan başkasına inanmayın dediler. De ki, şüphesiz hidayet Allah'ın hidayetidir. Birine size verilenin benzerinin verilmesinden veya Rabbinizin huzurunda aleyhinize deliller getireceklerinden ötürü mü böyle söylüyorsunuz? De ki, lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır. Hakkıyla bilendir. يختص برحمة

Kitap ehlinden öylesi vardır ki ona yüklerle mal emanet etsen onu sana eksiksiz ziyade eder. Fakat onlardan öylesi de vardır ki ona bir dinar emanet etsen tepesine dikilip durmadıkça onu sana iade etmez. Bu da onların ümmilere karşı yaptıklarımızdan bize vebal yoktur demelerinden dolayıdır. Onlar bile bile Allah'a karşı yalan söylerler.

Hayır, gerçek onların dediği değil. Kim sözünü yerine getirir ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, şüphesiz Allah da sakınanları sever.

Şüphesiz Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir karşılığa değişenler var ya, işte onların ahirette bir payı yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temizlemeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır.

Onlardan kitap ehlinden bir grup var ki, kitaptan olmadığı halde kitaptan sanasınız diye okudukları kitaptanmış gibi dillerini eğip bükerler ve bu Allah'ın katındandır derler. Halbuki o Allah katından değildir. Bile bile Allah'a karşı yalan söylerler.

Allah'ın kendisine kitabı, hükmü, hikmeti ve peygamberliği verdiği hiçbir insanın Allah'ı bırakıp bana kullar olun demesi düşünülemez. Fakat şöyle öğüt verir. Öğretmekte ve derinlemesine incelemekte olduğunuz kitap uyarınca Rabbaniler, Allah'ın istediği örnek ve dindar kullar olun. وَلَا يَأْمُرَكُمْ

0: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون.
1: Onun size melekleri ve peygamberleri ilahlar edinin diye emretmesi de düşünülemez. Siz Müslüman olduktan sonra o size hiç inkarı emreder mi?

0: Hani Allah peygamberlerden andolsun size vereceğim her kitap ve hikmetten sonra elinizdekini doğrulayan bir peygamber geldiğinde ona mutlaka iman edeceksiniz ve ona mutlaka yardım edeceksiniz diye söz almış ve bunu kabul ettiniz mi? Verdiğim bu ağır görevi üstlendiniz mi? Demişti. Onlar kabul ettik demişlerdi. Allah da öyleyse şahit olun. Ben de sizinle beraber şahit olanlardanım demişti.
1: فَمَنْ تَوَلَّا بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
0: Artık bundan sonra her kim yüz çevirirse, işte onlar yoldan çıkmışların ta kendileridir.
1: اَفَغَيْرَ دِينِ اللّٰهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

Göklerdeki ve yerdeki herkes ister istemez ona boyun eğmişken ve ona döndürülüp götürülecekken onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar?

De ki Allah'a, bize indirilene, Kur'an'a, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve Yakub oğullarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rablerinden verilene inandık. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz ona teslim olanlarız.''

0: من الخاسرين.
1: Kim İslam'dan başka bir din ararsa bilsin ki o din ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır.

iman ettikten, peygamberin hak olduğuna şahitlik ettikten ve kendilerine açık deliller geldikten sonra inkar eden bir toplumu Allah nasıl doğru yola eriştirir? Allah zalim toplumu doğru yola iletmez.

0: لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.
1: İşte onların cezası Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetinin üzerlerine olmasıdır. Onun lanetin içinde ebedi kalacaklardır. Onların azabı hafifletilmez. Onlara göz açtırılmaz.

Ancak bundan sonra tövbe edip kendilerini düzeltenler müstesnadır. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.

şüphesiz iman ettikten sonra inkar eden, sonra da inkarda ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar sapıkların ta kendileridir.

Şüphesiz inkar edip kafir olarak ölenler var ya, dünya dolusu altını fidye verseler bile bu hiçbirisinden asla

hamd sanadır. Sen göklerin ve yerin hükümdarısın. Hamd sanadır. Sen haksın, sözün haktır. Sana dönüş de haktır. Cennet ve cehennem haktır. Nebiler haktır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvveti haktır. Kıyamet haktır. Ya Rabbi, ey Allah'ım, sana teslim olduk. Sana iman ettik. Sana tevekkül ettik. Sana döndük. Düşmanını düşman edindik. Seni aramızda hakem kılıp hükmüne başvurduk. Gizli ve aşikar yaptığımız ve yapacağımız günahlarımızı bağışla. Ya Rabbi, sen okuduğumuz Kur'an'ı İzzet-i dergahında kabul.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Tevbe Suresi 1-6. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Allah ve Resulünden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ultimatumdur. Yeryüzünde 4 ay daha dolaşın. Şunu bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Allah'sa inkarcıları perişan edecektir. Hacc-ı Ekber gününde Allah ve Resulünden bütün insanlara bir bildiridir. Allah ve Resulü Allah'a ortak koşanlardan uzaktır. Eğer tövbe ederseniz bu sizin için hayırlıdır. Ama yüz çevirirseniz şunu iyi bilin ki siz Allah'ı aciz bırakabilecek değilsiniz. İnkarcılara elem dolu bir azabı müjdele. Ancak Allah'a ortak koşanlardan kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz, sonra da antlaşmalarında size karşı hiçbir eksiklik yapmamış ve sizin aleyhinize hiç kimseye yardım etmemiş olanlar bu hükmün dışındadır. Onların antlaşmalarını süreleri bitinceye kadar tamamlayın. Şüphesiz Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları sever. Haram aylar çıkınca bu Allah'a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayıp hapsedin ve her gözetleme yerine oturup onları gözetleyin. Eğer tövbe ederler, namazı kılıp zekatı da verirlerse kendilerini serbest bırakın. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Eğer Allah'a ortak koşanlardan biri senden sığınma talebinde bulunursa, Allah'ın kelamını işitebilmesi için ona sığınma hakkı tanı. Sonra da onu güven içinde olacağı yere ulaştır. Bu onların bilmeyen bir kavim olmaları sebebiyledir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Şuayb aleyhisselamın duası. Hud suresi 88. ayet.
3: Ey kavmim, söyleyin bakayım, ya ben Rabbimden gelen açık bir delil üzereysem ve katından bana güzel bir rızık vermişse, ben size yasakladığımı kendim yapmak istemiyorum. Ben sadece gücüm yettiğince sizi düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ben sadece ona tevekkül ettim ve sadece ona yöneliyorum.
4: Kavramların hakikati.
2: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, dağların yaratılışını ve hareket edişini kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan eder.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Neml suresi 88. ayet.
5: Dağları görürsün, onları hareketsiz sanırsın. Halbuki onlar bulutların geçişi gibi hareket ederler. Bunu her şeyi sağlam ve yerli yerince yapan Allah yapmıştır. Şüphesiz O yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
2: Kaf suresi 7. ayet.
6: Yeryüzünü de yaydık ve orada sabit dağlar yerleştirdik. Orada her türden iç açıcı çift bitkiler bitirdik.
2: Nahl suresi 15 ve 16. ayetler.
7: Sizi sarsmaması için yeryüzünde sağlam dağlar, yolunuzu bulmanız için de nehirler, yollar ve nice işaretler meydana getirdi. İnsanlar yıldızlarla da yollarını bulurlar.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
8: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Şuara Suresi 34 ila 51. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Firavun çevresindeki ileri gelenlere, "Şüphesiz bu bilgin bir sihirbazdır," dedi. "Sizi yaptığı sihirle yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne dersiniz?" Dediler ki, "Onu ve kardeşini alıkoy. Şehirlere de toplayıcı adamlar gönder. Sana bütün usta sihirbazları getirsinler." Böylece sihirbazlar belli bir günün belirlenen bir vaktinde bir araya getirildiler. İnsanlara da "Siz de toplanır mısınız?" denildi. "Umarız üstün gelirlerse sihirbazlara uyarız," dediler. Sihirbazlar gelince Firavun'a, "Eğer biz üstün gelirsek gerçekten bize bir mükafat var mı?" dediler. Firavun, "Evet, hem o takdirde mutlaka bana yakın kimselerden olacaksınız," dedi. Musa onlara, "Haydi, ortaya atacağınız şeyi atın," dedi. Bunun üzerine onlar iplerini ve değneklerini attılar. Ve Firavun'un gücüyle elbette bizler üstün geleceğiz," dediler. Musa da asasını attı. Bir de ne görsünler, asa onların düzdükleri sihir takımlarını yutuyor. Bunun üzerine sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. "Alemlerin Rabbine inandık," dediler, "Musa'nın ve Harun'un Rabbine." Firavun, "Ben size izin vermeden ona inandınız ha? Mutlaka o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Yakında bilip göreceksiniz siz. Andolsun ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hep

0: Hepinizi asacağım dedi. Sihirbazlar şöyle dediler: zararı yok. Mutlaka Rabbimize döneceğiz. Burada ilk inananlar biz olduğumuz için şüphesiz Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umuyoruz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Ahlakın, işlerin ve arzuların çirkin ve kötü olanlarından sana sığınırım, sana sığınırım.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hadi Duran. Neml Suresi 59 ila 66. Ayetler.

إله مع الله.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! De ki, hamd Allah'a mahsustur. Selam onun seçtiği kullarına. Allah mı daha hayırlıdır, yoksa onların ortak koştukları mı? Yahut gökleri ve yeri yaratan ve size gökten yağmur indirip onunla ağaçlarını sizin yetiştiremeyeceğiniz gönül alıcı güzel bahçeler meydana getiren mi? Allah'la birlikte başka ilah var mı? Hayır, onlar Allah'a eş tutan bir kavimdir. Yahut yeryüzünü karar kılma yeri yapan, içinde nehirler akıtan, onun için oturaklı dağlar yapan ve iki denizin arasına bir engel koyan mı? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Hayır, onların çoğu bilmiyor. Yahut kendisine dua ettiği zaman zorda kalmışa cevap veren ve başa gelen kötülüğü kaldıran, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah'la birlikte başka ilah mı var? Ne kadar az düşünüyorsunuz? Yahut karanın ve denizin karanlıklarında size yolunuzu gösteren ve rahmetinin önünden rüzgarları bir müjdeci olarak gönderen mi? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? Allah onların ortak koştukları

0: Yaratıcısından yücedir. Yoksa başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah'la birlikte başka bir ilah mı var? De ki, eğer doğru söyleyenler iseniz kesin delilinizi getirin. De ki, göktekiler ve yerdekiler gaybı bilmezler, ancak Allah bilir. Onlar öldükten sonra ne zaman diriltileceklerinin de farkında değildirler. Ahiret gününün gerçekleşeceği hakkında bilgi peygamberler aracılığıyla onlara peş peşe gelmiştir. Fakat onlar bu konuda şüphe içindedirler. Daha doğrusu onlar ahiretten yana kördürler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in aydınlığında peygamber kıssalarını yeniden keşfetmek, onların örnek hayatlarından günümüze ışık tutan mesajları dinlemek için Peygamberlerimizin İzinden radyo belgeselini kaçırmayın. Peygamberlerimizin İzinden her gün 18.30 ve 01.30'da Wow Radyo'da.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Talha Yeşil. Ali İmran Suresi 37 ila 42. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bunun üzerine Rabbi onu güzel bir şekilde kabul buyurdu ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu bölmeye her girişinde yanında bir yiyecek bulurdu. Meryem, bu sana nereden geldi derdi. O da bu Allah katından diye cevap verirdi. Zira Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Orada Zekeriya Rabbine dua etti. Rabbim, bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin, dedi. Zekeriya mabette namaz kılarken, melekler ona, Allah sana kendisinden gelen bir kelimeyi, İsa'yı doğrulayıcı, efendi, nefsine hakim ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeler, diye seslendiler. Zekeriya, ey Rabbim, bana ihtiyarlık gelip çatmışken ve karım da kısırken benim nasıl çocuğum olabilir, dedi. Allah, öyledir ama Allah dilediğini yapar, dedi. Zekeriya, Rabbim, çocuğum olacağına dair bana bir alamet ver, dedi. Allah da şöyle dedi. Senin için alamet, insanlarla 3 gün konuşamaman, ancak işaretleşebilmendir. Ayrıca Rabbini çok an, sabah akşam tesbih et. Hani melekler, ey Meryem, Allah seni seçti, seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı. Azim olan Allah,

Doğruyu söyledi. Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Lut'un hayatı, göç, akrabalık ve bir kavme doğru. Bir yolculuk, bazen yalnızca coğrafyayı değil, insanın kaderini de değiştirir. Bugün, adı Kur'an kıssalarında ibretle anılan bir peygamberin izini süreceğiz. Hazreti Lut. Onun kavmi, hayasızlığı, homoseksüelliği adet edinmiş bir kavimdi. Hazreti Lut, Hazreti İbrahim'in yakın akrabasıdır. Rivayetlerde amca oğlu olarak zikredilir. Aynı hanedan, aynı çağ. Aynı büyük sınavın farklı yüzleri. Bir dönem Harran'da yaşanan kuraklık onları yola düşürür. Geçim, su ve otlak arayışı. O günün dünyasında hayatta kalmanın en temel şartıdır. Mısır'a uzanan bir yol, ardından Filistin'e dönüş. Sürülerin büyümesiyle beraber iki ailenin yaşadığı bölgede kaynaklar yetersiz kalır. Su azdır, otlak sınırlıdır. Huzur yerine anlaşmazlığa bırakmaya başlar. Bu noktada Hazreti Lut başka bir bölgeye yönelir. Bugün Ölü Deniz diye bildiğimiz, kaynaklarda Lut Gölü olarak anılan civar. Tarihte Sodom ve Gomorra isimleriyle anılan yerleşimlerin bulunduğu bölge. Bu coğrafya yalnızca doğal şartlarıyla değil, toplumsal yapısıyla da ağır bir atmosfer taşır. Çünkü Hazreti Lut'un karşılaşacağı şey sıradan bir toplumsal problem değildir. Bu ahlaki bir çözülme ve taşkınlık halidir. Peygamberler en zor yerlere gönderilirler. Toplumu uyarmak sadece söz söylemek değildir. Aynı zamanda bedel ödemektir. Tebliğ ve toplumsal körleşme. Hazreti Lut'un tebliği, Kur'an-ı Kerim'de farklı surelerde çeşitli yönleriyle anlatılır. Öne çıkan ortak tema şudur. Toplum, sınır tanımaz bir taşkınlığa sürüklenmiş, uyarıysa tehdit saymaya başlamıştır. Hazreti Lut, yüz kızartıcı fiilin işlenmesine karşı durur. Meşru aile düzeninin terk edilmesini, şehvetin ölçüsüzleşerek eşcinselliğe varmasını Kur'an-ı Kerim haddi aşmak olarak tanımlar. Belgeselin en sarsıcı yerlerinden biri burada başlar. Kavmin bir kısmı Hazreti Lut'a ve ona inananlara şöyle der: "Bunları şehirden çıkarın." Neden? Çünkü temiz kalmak istiyorlar. İffeti, dürüstlüğü, ölçüyü savunuyorlar. Toplumun değerleri ters yüz olduğunda erdem bazen fazlalık gibi görülür. Hatta kimi zaman rahatsızlık kaynağı. Kur'an'da peygamberlerin ortak bir vasfı öne çıkar. Emin, yani güvenilir olmak. Hazreti Lut da kavmine kendisinin gönderilmiş güvenilir bir elçi olduğunu bildirir. Ve bir çizgi daha koyar. "Ben sizden bir ücret istemiyorum. Mükafatım Allah katındadır." Bu cümle tebliğin ahlakını anlatır. Menfaat için değil, sorumluluk için konuşmak. Uyarı çoğu zaman tepki doğurur. Kavmin ileri gelenleri Hazreti Lut'u tehdit eder. "Sözlerinden vazgeçmezsen seni sürgün ederiz." Hazreti Lut ise bir taraftan tiksintisini dile getirir, diğer taraftan dua eder. "Rabbim, beni ve ailemi bunların yapmakta olduklarının vebalinden kurtar." Bir toplum uyarıyı düşmanlık saydığında, artık olay sadece yanlış olmaktan çıkar, inat halini alır.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Yunus Suresi 71 ila 82. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nuh'un haberini onlara oku. Hani o bir vakit kavmine şöyle demişti: "Ey kavmim, eğer benim konumum ve Allah'ın ayetleriyle öğüt vermem size ağır geliyorsa, biliniz ki ben sadece Allah'a dayanıp güvenmişim. Artık siz de bana ne yapacağınızı ortaklarınızla beraber kararlaştırın ki işiniz size dert olmasın. Bundan sonra bana hükmünüzü uygulayın. Bana mühlet de vermeyin. Eğer yüz çeviriyorsanız sizden zaten hiçbir ücret istemedim. Benim ücretim ancak Allah'a aittir. Bana Müslümanlardan olmam emredildi. Onu yine de yalanladılar. Biz de onu ve onunla birlikte gemide bulunanları kurtardık ve onları ötekilerin yerine geçirdik. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Bak, uyarılan fakat söz anlamayanların sonu nasıl oldu? Sonra onun ardından birçok peygamberi kendi toplumlarına gönderdik. Onlara apaçık mucizeler getirdiler. Fakat onlar önceden yalanlamakta oldukları şeye inanacak değillerdi. İşte biz haddi aşanların kalplerini böylece mühürleriz. Sonra bunların ardından Firavun'la ileri gelenlerine de Musa ve Harun'u mucizelerimizle gönderdik. Ama büyüklük tasladılar ve suçlu bir toplum oldular. Katımızdan kendilerine hak gelince şüphesiz bu apaçık bir sihirdir dediler. Musa, size hak gelince onun hakkında böyle mi diyorsunuz? Bu bir sihir midir? Oysa sihirbazlar iflah olmazlar dedi. Dediler ki, bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan döndüresin de yeryüzünde hakimiyet, devlet ikinizin eline geçsin diye mi bize geldin? Biz ikinize de inanmıyoruz. Firavun, bütün usta sihirbazları bana getirin dedi. Sihirbazlar gelince Musa onlara, atacağınızı atın, hünerinizi ortaya koyun dedi. Sihirbazlar atacaklarını atınca Musa dedi ki, sizin bu yaptığınız sihirdir. Allah ona el

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve başlarınıza meshedip her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüpseniz iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan, def-i hacetten gelir veya kadınlara dokunur, cinsel ilişkide bulunur da su bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin, teyemmüm edin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz.''

0: Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve işittik, itaat ettik dediğinizde ona verdiğiniz ve sizi kendisiyle bağladığı sağlam sözü hatırlayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah iman edip salih ameller işleyenler hakkında onlar için bir bağışlama ve büyük bir mükafat vardır diye vaatte bulunmuştur. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya, tecavüze kalkışmıştı da, Allah buna engel olmuş, onların ellerini sizden çekmişti. Allah'a karşı gelmekten sakının. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabe-i kiramla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım, onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün 14.30'da Vav Radyo'da.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de savaşta sebat ve sabır göstermekle ilgili şu ayetler nazil olmuştur.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Nisa suresi 104.
3: Düşman topluluğunu izlemekte gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı duyuyorsanız, kuşkusuz onlar da sizin acı duyduğunuz gibi acı duyuyorlar. Üstelik siz Allah'tan onların ümit edemeyecekleri şeyler umuyorsunuz. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Enfal suresi 15 ve 16.
4: Ey iman edenler! Savaş düzenindeyken kafirlerle karşılaştığınız zaman sakın onlara arkanızı dönmeyin. Savaştan kaçmayın. Savaş taktiği olarak düşmanı vurmak için çekilme ya da bir birliğe katılmak durumu hariç böyle bir günde her kim onlara arkasını dönerse mutlaka o Allah'ın gazabına uğramış olur. Onların varacağı yer de cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası.
1: Enfal suresi 45.
2: Ey iman edenler! Savaş için bir toplulukla karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kulağın sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. Kasas Suresi 68 ila 77. ayetler.
1: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onlarınsa seçim hakkı yoktur. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır ve yücedir. Rabbin onların sinelerinin gizlediğini de açığa vurduklarını da bilir. O Allah'tır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dünyada da ahirette de hamd ona mahsustur. Hüküm yalnızca onundur. Kesinlikle ona döndürüleceksiniz. De ki, ne dersiniz? Allah üzerinize geceyi kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah'tan başka hangi ilah size bir aydınlık getirir? Hala duymayacak mısınız? De ki, ne dersiniz? Allah üzerinize gündüzü kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah'tan başka hangi ilah size içinde dinlenebileceğiniz bir gece getirebilir? Hala görmeyecek misiniz? Allah rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı. Allah'ın onlara seslenerek, "Hani benim var olduğunu iddia ettiğiniz ortaklarım?" diyeceği günü hatırla. Her ümmetten bir şahit çıkarırız ve kafirlere "Kesin delilinizi getirin." deriz. Onlar da gerçeğin Allah'a ait olduğunu bilirler ve Allah'a ortak diye uydurdukları şeyler kendilerini yüzüstü bırakıp kaybolup gitmişlerdir. Şüphesiz Karun Musa'nın kavmindendi. Onlara karşı azgınlık etti. Biz ona anahtarlarını bile taşımak güçlü bir topluluğa ağır gelecek hazineler verdik. Hani kavmi kendisine şöyle demişti: "Böbürlenme, çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez. Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez." Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: اللهم يا الله، اللهم يا الله، آت نفوسهم تقواها وزكها أنت خير من زكاها وألهمهم رشده. اللهم إلهي onların nefislerine takvayı lütfeyle ve onları hayır olan şeylerle tertemiz hale getir Allah. İlahi ya Rab, Allahümme ec'alhum ebraran etkıya. Onları iyilerden ve muttakilerden eyle. Allah'ım bizi de onlara güzel örnekler olarak yaşamayı nasip eyle.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Yusuf Gebzeli. Müddessir Suresi.

أدبر من الصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا لله.

فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة

0: Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk da uyar, Rabbini yücelt, nefsini arındır, şirkten uzak dur. İyiliği daha fazlasını bekleyerek bir kazanç elde etmek için yapma. Rabbinin rızasına ermek için sabret. Sura üfürüldüğü zaman var ya, işte o gün çetin bir gündür. Kafirler için hiç kolay değildir. Beni yarattığım kişiyle baş başa bırak. Ona bol mal ve gözü önünde duran oğullar verdim. Kendisine alabildiğine imkanlar sağladım. Sonra da o hırsla daha da arttırmamı umar. Hayır, umduğu gibi olmayacak. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı inatçıdır. Ben onu dimdik bir yokuşa sardıracağım. Çünkü o düşündü taşındı, ölçtü biçti. Kahrolası nasıl da ölçtü biçti. Yine kahrolası nasıl ölçtü biçti. Sonra Kur'an hakkında derin derin düşündü. Sonra yüzünü ekşitti, kaşlarını çattı. Sonra arkasını döndü ve büyüklük taslayıp şöyle dedi: "Bu ancak nakledile gelen bir sihirdir. Bu ancak insan sözüdür. Ben onu Sekar'a, cehenneme sokacağım. Sekar'ın ne olduğunu sen ne bileceksin? Geride bir şey koymaz, bırakmaz. Derileri kavurur. Üzerinde 19 görevli melek vardır. Biz cehennemin görevlilerini ancak meleklerden kıldık. Onların sayısını inkar edenler için bir imtihan vesilesi yaptık ki kendilerine kitap verilenler kesin olarak bilsinler, iman edenlerin imanı artsın, kendilerine kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesin, kalplerinde bir hastalık bulunanlarla kafirler Allah örnek olarak bununla neyi anlatmak istedi desinler. İşte böyle. Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu, insanlar için ancak bir uyarıdır. Hayır, öğüt almazlar. Aya çekilip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha andolsun ki o, cehennem insan için. İçinizden ileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için uyarıcı olarak elbette en büyük bir şeydir. Herkes kazandığına karşılık bir rehindir. Ancak ahiret mutluluğuna eren kimseler başka. Onlar cennetlerdedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler: "Sizi Sekar'a, cehenneme ne soktu?" Onlar şöyle derler: "Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula yedirmezdik. Batıla dalanlarla birlikte biz de dalardık. Ceza gününü de yalanlıyorduk. Nihayet ölüm bize gelip çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor da öğütten yüz çeviriyorlar? Onlar sanki aslandan kaçan yaban eşekleridirler. Hatta onlardan her bir kişi kendisine açılmış sayfeler verilmesini istiyor. Hayır, hayır, onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, düşündükleri gibi değil. Şüphesiz bu Kur'an bir uyarıdır. Artık kim dilerse ondan öğüt alır. Bununla beraber Allah dilemedikçe öğüt alamazlar. O takvaya, kendisine karşı gelmekten sakınılmaya ehil olandır, bağışlamaya ehil olandır. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Sıddık Elminçavi. Araf Suresi 88 ila

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şuayb'ın kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler dediler ki, ''Ey Şuayb, andolsun ya kesinlikle bizim dinimize dönersiniz ya da mutlaka seni ve seninle birlikte inananları memleketimizden çıkarırız.'' Şuayb, ''İstemesek de mi?'' dedi. ''Allah bizi sizin dininizden kurtardıktan sonra eğer ona dönersek mutlaka Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz.'' Rabbimiz Allah'ın dilemesi olmadıkça sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimiz her şeyi ilmiyle kuşatmıştır. Biz yalnız Allah'a tevekkül

0: ve dedi ki, ey kavmim, andolsun ben size Rabbimin vahyettiklerini ulaştırdım. Size nasihat da ettim. Şimdi ben inkarcı bir topluluğa nasıl üzülürüm? Biz hiçbir memlekete bir peygamber göndermedik ki karşı çıkmaktan vazgeçip yalvarıp yakarsınlar diye ora halkını yoksulluk ve sıkıntıya uğratmış olmayalım. Sonra kötülüğün, sıkıntı ve darlığın yerine iyiliği, bolluk ve genişliği getirdik. Nihayet çoğaldılar ve nankörlük edip atalarımız da darlığa uğramış ve bolluğa kavuşmuşlardı dediler. Biz de farkında değillerken onları ansızın yakaladık. Eğer o memleketlerin halkları iman etseler ve Allah'a karşı gelmekten sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereketlerin kapılarını açardık. Fakat onlar yalanladılar. Biz de kendilerini işledikleri günahlarından dolayı yakalayıverdik. Memleketlerin halkları geceleyin uyurken kendilerine azabımızın gelmesinden emin mi oldular? Ya da o memleketlerin halkları kuşluk vakti gülüp oynarken kendilerine azabımızın gelmesinden emin mi oldular? Yoksa Allah'ın tuzağından emin mi oldular? Ziyana uğrayan kavimden başkası Allah'ın tuzağından emin olamaz. Önceki sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olanlara şu gerçek apaçık belli olmadı mı ki biz dileseydik onları da öncekiler gibi günahları yüzünden cezalandırırdık. Biz onların kalplerini mühürleriz de onlar hakkı işitmezler. İşte memleketler, onların haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişti. Fakat onlar daha önce yalanladıklarına inanacak değillerdi. Allah kafirlerin kalplerini işte böyle mühürler. Biz onların çoğunda sözünde durma diye bir şey bulmadık. Ama gerçekten onların çoklarını yoldan çıkmış kimseler bulduk. Sonra onların ardından Musa'yı apaçık mucizelerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına peygamber olarak gönderdik de onları mucizeleri inkar ettiler. Bak bozguncuların sonu nasıl oldu. Musa dedi ki, ey Firavun, şüphesiz ki ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Osman Bostancı. Tahrim Suresi 6-9. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün özür dilemeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızın karşılığını görüyorsunuz. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden

0: ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz, nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla. Çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter derler. Ey Peygamber, kafirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an'ın aydınlığına açılan bir pencere. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de peygamber kavramıyla ilgili şu ayetler yer almaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Nisa suresi 80. ayet.
4: Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki biz seni onlara bekçi göndermedik.
1: Nisa suresi 115. ayet.
3: Kim kendisine hidayet, doğru yol besbelli olduktan sonra peygambere karşı çıkar, müminlerin yolundan başkasına uyarsa onu yöneldiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir varış yeridir.
1: Nisa suresi 170. ayet.
5: Ey insanlar! Peygamber size Rabbinizden hakkı, gerçeği getirdi. O halde kendi iyiliğiniz için iman edin. Eğer inkar ederseniz bilin ki göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Tevbe suresi 73. ayet.
6: Ey peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et ve onlara karşı çetin ol. Onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir varış yeridir orası.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.